insanların hiçbirisi yokken, yaratılmamışken Allah Teala ezelde bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkartıyor. Ve bütün insanlar toplanıyorlar. Allah bütün devirler boyunca yaratılacak olan bütün insanlar toplanıyorlar. Hepsine Allah Teala şöyle diyor: Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu değil miyim negatif bir sual. Bu negatif sualin pozitif cevabı bela. Biz negatif de olsa pozitif de olsa Türkçemizde evet deriz. Evet manası çok açık olan bir kelimedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet deriz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine Türkçemizde sen bizim Rabbimizsin diye cevap veririz. Hayır, tam aksine sen bizim Rabbimizsin. Senin gördüğün hırsız bu değil mi? Sualine, hayır bu değil cevabı verilir eğer hırsız o değilse. Öyleyse Türkçemizde evetli hayırlı bir dizayn var. Arapçada negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sen bizim Rabbimizsin. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanlardan bu cevabı alıyor. Hepimiz onun Rabbimiz olduğunu ezelde beyan ediyoruz. Oradayız. Ezeldeki o toplantıda herkes orada. İnsanlık tarihi boyunca kıyamete kadar geçecek zaman parçaları içinde oluşacak olan bütün insanlar orada. Ve Allah Teala insanı bir nefsten, bir ruhtan, bir fizik vücuttan oluşturuyor. Ve herkes ruhuyla, veçiyle, nefsiyle orada. Allah Teala ruhlara sesleniyor. Bana misak verin diyor. Ey ruhlar, bana misak verin. Dünya hayatını yaşarken bana geri döneceğinize dair bana misak verin. Ey geri dönüp bana teslim olacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala ruhlara. Fizik vücutlara sesleniyor. Ey fizik vücutlar, siz de bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ruhlar ve fizik vücutlar verdiler. Birisi misak verdi, birisi ahd verdi. Ey nefsler, siz de bana yemin verin diyor Allah Teala. Bana teslim olacağınıza dair. Bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Bir kuvvet var insanda, irade adı verilen, kötülüklere karşı savaş verebilecek olan bir güç. O iradi yapıya sesleniyor Allah Teala. Sen de bana teslim olacağına dair misak ver diyor. İşte
böylece Allah-u Teala ezelde galübela günü zaman, bütün zaman parçalarında vücuda gelecek olan bütün insanları huzurunda toplayarak bütün insanlardan, hepimizden yemin, misak ve ahd almış, iradelerimizden de misak almış Allah-u Teala. Öyleyse hepimiz Allah'a teslim olacağımıza dair Allah'a misak vermişiz. İşte insan dediğimiz zaman böyle bir varlığı hatırlıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk insandır. Cinler ve melekler insandan üstün değildir. Ama Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ilahi görevleri devraldıkları için onlar özel bir yerin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle oturup sohbet etmek Allah'ın öylesine güzel bir nimeti ki bizi büyük bir mutluluğa ulaştırıyor. Ne zaman bir araya gelsek Allah'tan bahsetmek imkanı oluşuyor. Allah'tan bahsetmek, mutluluktan bahsetmek manasında tezahür eder. Çünkü Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını ister. Hem bu dünyada mutlu olmalarını ister, hem de ahirette, yani cennette olmalarını ister. Bütün insanları cennete gidebilecek olan vasıflarla donatmış. İnsana bir denge halinde yaratılan bir mahluk olarak bakın. Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse denge kurulmuş. Bütün insanlar doğduklarında ruh üfürüldüğüne göre hepsinin nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi zıttı ile kaim kalarak çift yarattık. İşte bir tanesi ruhun hasletleri, ikincisi nefsin afetleri denge halinde yaratılmış. Birbirine tam olarak eşitler. Ve bir tanesi ruh bize ait değil. Ve Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Diyor ki İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Bu Allah'ın ruha seslenişidir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bütün ruhlar için Allah'a geri dönüş mutlak olarak gerçekleşir. Allah'ın ruhu mutlak olarak Allah'a döner. Bir insan için Allah-u Teala'nın emrettiği şey, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmasıdır. Kim böyle bir unsuru gerçekleştirirse,

و اسلمون یهو min kabliyen yetiyor ki bin azabı, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bu teslim çok geniş spektrumlu bir teslim. Ruhun Allah'a teslim olmasını istiyor. Fizik vücudun Allah'a teslim olmasını istiyor. Nefsin Allah'a teslim olmasını istiyor. İradenin de teslim olmasını istiyor. Bu teslimiyet standartları 28 basamaklık bir merdiven oluşturur. 4 tane 7 basamak. Ve Allah Teala mutlu olmak için yarattığı insanın mutluluğunu verdiği emirlerin gerçekleştirilme süreci içerisinde, hüviyeti içerisinde şekillendirmiştir. Ve insanın hayatını bu istikameti düzenleyen bir sistem kurmuştur. İnsan Allah'a yaklaşmak isteyip de Allah'ın o yaklaşmayı gerçekleştirecek olan emrini yerine getirdiği zaman yaklaşma kesinleşir. Ruh, Allah'a yaklaşmanın sonuna ulaşandır. Yani Allah'ın zatına ulaşandır. Ama fizik vücutlar hiçbir zaman Allah'ın zatına ulaşmaz. Peki Allah'ın zatına ulaşabilen bir fizik vücut oldu mu? Başlangıçta Adem Aleyhisselam zaten Allah Teala tarafından yaratıldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Allah'a kadar Miraç'ta ulaştı. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda fizik vücudun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olması diye bir olay hiçbir şekilde mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Konuşmuştur, tekrar inmiştir yeryüzüne ve sonsuz bir hızla hareket etmiştir. Bu olayın adı Miraç'tır. Hazreti Ebubekir'e bunu söylediklerine göre söyledikleri zaman soruyor. Güzel diyor, peki de kimden duydunuz bunu? O kendisi söyledi diyorlar. Öyleyse affedersiniz Hazreti Ebubekir diğerlerine diyor. O Miraca çıkmıştır. Bir tartışma konusu ediliyor. Hiç insan bulunduğu yerden yükselip de Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz diye putperestler karşı çıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhunu Allah'a ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miraca çıktığını. Hazreti Ebu Bekir'e söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Kimden duydunuz diyor. Ondan duyduk diyorlar, kendisinden. Öyle söylüyor. Mutlaka çıkmıştır. Hiç kimse hayatı boyunca onun hiçbir yanında şahit olmamışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi seviyor mu diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Seviliyorsunuz.

de çok seviliyorsunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cenneti zaten elde ettiniz. Sonra tabi oldunuz hepiniz. Bu ikinci kat cennettir. Sonra ruhunuzu ulaştıranlar var. Aranızda ruhları yolda olanlar var. Ve gelecekte aramıza katılacak olan henüz ruhları da vücutlarından Allah'a doğru yola çıkmak üzere ayrılmamış olanlar var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh tabiyetle Allah'a doğru yola çıkar. Aramızda Allah'a ulaşmayı dileyip de cenneti hak eden, birinci kat cenneti hak eden ama daha tabi olmamış olanlar var. Onları da neden bizim aramızda? Çünkü biz cennete girecek olanları temsil ediyoruz. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes, mülaki olduğu noktada, mülaki olmayı dilediği noktada cehennemden paçasını kurtarmıştır. O, onun gideceği yer mutlaka. O vaziyette ölse, Allah'a mülaki olmayı dileyen, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca ermiş evliyam var. Ben de onlar gibi birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye böyle gönülden bir taleple Allah-u Teala'ya dua eden herkesin mutlaka birinci kat cenneti garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra o noktada tabiyetin sırasında ruhunun vücudundan ayrılması, ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Bu da üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Mutluluksa bu süreç boyunca devamlı artar. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, dünyadaki en mutlu insan olur. En mutlu insanlardan birisi olur. Aynı anda birçok kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın yolundadır şu anda yüzlerce kişi, binlerce kişi Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere diledikleri andan itibaren Allah'ın yolundadırlar. Ve cehennemden paçalarını sıyırmışlardır. Daha mürşitlerine ulaşmadan Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'ın bir ölçüsü var. Diyor ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, onun gideceği yer cennettir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan bir kişi cehenneme, sevapları günahlarından fazla olan kişi cennete girecek. Allah'ın işareti açık ve kesin. Ve orada ebediyen de kalacaklardır diyor. Cennete girenler ebediyen cennette, cehenneme girenler de ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiği bir vaka değil mi? Ne kadar çok seviliyoruz. Bir hiç yüzünden sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dememize dayalı olarak Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor, tabiyetimizi sağlıyor, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor
Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah Teala onun kendisine ulaşmasını mutlaka sağlıyor. O kişi bunun için yeterli ömrün sahibi ise, 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dünya mutluluğunun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Bir hiç karşılığı bize verilir. Üstelik de cennet saadetinin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah size hacet namazını kılıp da mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır zaten. Sonra da Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman da hem Allah ulaştırır sizin ruhunuzu hem de bunun mükafatını verir size. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bir başka mükafat dünya mükafatıdır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkarken emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçecektir. Bu isimler altında 7 tane gök katını aşacaktır. Ruh nefsinizin teskiye olmasına %7, %7 fazıllarla başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra her %7 fazla birikiminde ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması söz konusu, bir gök katı aşması söz konusu. Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyip tabi olduğunuz zaman nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. Bu zikir sizlere Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderiyor. Başlangıçta o kadar salavat nurları rahmet getiriyor. Başlangıçta %2 rahmet. Ondan sonra da devamlı salavat nurları taşıyıcı unsurdur. %2 rahmet nefsinizin kalbine öncü kuvvet olarak girip daha mürşidinize tabi olmadan orada yerini aldıktan sonra tabiyetle beraber nefs tezkiyesi ve zikrinizin karşılığında Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, Allah'ın salavatının, salavat nurlarının getirdiği fazıllar kalbe girmeye başlar. Ne diyoruz? Fazıllar taşıyıcı unsur değil, nefsin kalbine yerleşen nurlardır. Salavat taşıyıcı unsurdur. Rahmet de nurdur ama sadece nefsimizin kalbine %2 olarak o kadar girebilir. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için sevgili kardeşlerim Allah'ın katında ruhunuzun 7 tane gök katını aşıp yer alması, orada Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ta yok olması söz konusu olur. İşte nefsinizin bu değişim standardı içinde Allah Teala ilk %7 nur birikiminde nefsinizin halini nefse emare diyor. Sonra levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde
7 defa %7 nur birikimi sağlanır, fazla birikimi sağlanır. Başlangıçta %2 rahmet nuruyla, sonuç %51 nefsinizin kalbinin nurla dolmasıdır. Bu başlangıçtaki dengeyi artık dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilecek olan bir hüviyette ve üçüncü kat cennetin sahibi kılarak Allah Teala tarafından mükafatlandırılan birisi olmak şerefine insanlar ulaştırılır. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Allah Teala hepinizi sever. Hepinizi çok sever. Ama insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. İnsanlar kendi davranış biçimleriyle ya cenneti ya da cehennemi hak edeceklerdir. Herkesi serbest iradeyle yaratan Allah Teala ilmi göndermiş onlara. Demiş ki, bana ulaşmayı dileyin ki ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım. Nefsinizin kalbini %51 nurlarla doldurayım. Dünya mutluluğunda böylece yarısını size yaşatayım. Bunun karşılığında sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir dileğinizin olması. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum demeniz yeterli. Böyle diyor Allah Teala. Ve insanlar Allah'ın bu dediklerini hiçe sayıyorlar ve Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem oluyor. Şeytan öylesine kurnazca insanlara Allah'ın güzelliklerini unutturmuş ki, bir zamanlar İslam alemi dünyadaki en üstün standartların sahibiyken, aradan geçen yüzyıllarda çok gerilerde kalan bir alem olmuş. Neden? Aslı unutmuşuz. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışız. Cenazelerde, mevlütlerde, toplantılarda okunan bir kitap yapmışız. Oysaki Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar, mürşide tabiyetini farz kılar ve ruhunu böylece Allah'a doğru yola çıkarmasını farz kılar, Allah'a ulaşmasını sağlar. Üçüncü safa fizik vücudunu teslim alır, dördüncü safa nefsini teslim alır, beşinci safa o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve muhlis yapar, altıncı safa ve o kişiyi irşat makamının sahibi yapar, yedinci safa. Burada dört tane teslim biliyoruz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Kainatta Allah'a en yakın mahluk insandır. Çünkü bizatihi Allah'ın ruhunu taşımak şerefinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize mutluluklar diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve
1: Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle sımsıcak bir güzellik duygusuyla mutluluğa yelken açtık. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hepiniz için kolayca ulaşılabilir bir merhaledir. Kolayca ulaşılabilir bir kilometre taşıdır. Elbette mutluluğun değişik safhaları vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğuyla mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğu eşit değildir. Ruhunu Allah'alaştıran kişinin mutluluğu İkisinden de daha yüksektedir. Hem cennet mutluluğu fark eder, hem dünya mutluluğu fark eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu üçünden de daha yüksektir. Nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu dördünden de daha yüksektir. İrşada ulaşan kişi beşinciden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise bu mutlulukların en üst noktasında olandır. Yedinci safhadadır. Her bir safha için bir gök katı yükselme, buna paralel olarak da bir üst kattaki cennetin sahibi olma söz konusudur. Zemin kat cennete, birinci kat cennete girecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim irşat makamına ulaşıp teslim olmuş da sonra ölmüşse ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ölmüşse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennet onundur. Nefsini Allah'a teslim eden 5. kat cennetin, irşada ulaşan 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennetler Allah-u Teala'nın nimetleridir. Dünya saadeti de gene Allah'ın nimetlerinin bir dizaynını ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın mutluluk garantisine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım. Bir dilek, şu dünyada hayatın en az %50'sini mutlu olarak yaşamak. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak. Sadece bir tek dilekle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini fark ettiniz mi? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında mutlak olarak cennet. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlak Allah'ın evliyası olmak, evliyasından birisi olmak, mutlak dünya saadetinin yarısından fazlasını her gün yaşamak, her gün hayatınızın yarıdan fazlası mutlaka mutluluk içinde geçecek. Bütün bunlar onun tarafından, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyorlar ki, öyle elinle yukarısını gösterme. Allah'a mekan izafe etmiş oluyorsun. Hayır, yukarısını göstermekle Allah'a mekan izafe etmiş olmuyorum. Ama Allah'ın orada yukarıda olduğunu söylüyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, 6 günde zıttıyla kaim kılmak üzere 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 zıt. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa ulaştı ve orada kaldı diyor Allah-u Teala. Yokluk ifadesi. Yoklukta Allah'ın arşı, varlıklar aleminin ötesinde, daha yukarıda. O yukarıdaki Allah var ya, o diyor, biz Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitapları inzal ettik diyor. Gene o diyor, rahmeti de, fazlı da, salavatı da biz inzal ederiz diyor. İkişer ikişer inzal ederiz diyor. Zümer 23'te Allah'ın nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindekilere, içindeki sözlere, ayetlere müteşabih bir şekilde, benzer bir şekilde, nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, içindeki ayetler, sureler mazrufsa, zarfın içindekilerse, rahmet zarftır, rahmet nuru, salavat nuru mazruftur, rahmet nuru zarftır, fazl nuru mazruftur. Eğer böyleyse, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ini, bütün mukaddes kitapları inzal etmişse, rahmetini, fazlını ve salavatını inzal ediyorsa, nurlarını inzal ediyorsa, o zaman yukarıdan aşağı doğru bir iniş söz konusudur. Öyleyse o, Allah, oradadır. Yoklukta 7 tane gök katını aştıktan sonra ulaşacağınız yer, varlıklar aleminin en sonu olan Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha'dan yukarı doğru yükselir ruhunuz Allah'a ulaşmak için. Adem'e geçmeyen orasını göremez. Allah Teala Adem'den bahsediyor, yokluktan bahsediyor, varlıklar aleminin bittiği yerden bahsediyor. Onun için Sitret-ül Münteha, Münteha'daki en son noktadaki ağaç demektir. En üst noktadaki ağaç demektir. Öyleyse Allah Teala oradadır, yokluktadır. Arşa yoklukta istiva etmiştir. Yokluğa istiva etmiştir. Ayrıca Allah-u Teala bu kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi gene var. Yaratmadan evvel neredeydi? Hiçbir şey yoktu. Yokluktaydı. Şimdi nerede? Kainatı yaratmış ama bir mekana gene ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Ve bir gün size insan ruhlarının yaptığı yukarıya doğru saflar halinde yükselmeyi ifade eden seyri süluku bütün katlarıyla gösterecektir. Zemin kattan sonra birinci kata yükselişinizi, oradaki secdenizi. Sonra ikinci kata yükselişinizi, secdeden sonra suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı. Sonra gene yükselme, üçüncü gök katında iki katlı bir mescidin üst katında da alt katında da nasıl namaz kıldığınızı. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz, üçüncü gök katını dördüncü kata bağlayan Mehenk menfezine ulaşıyorsunuz. Bir madeni silindir. Yukarıya doğru herkes sonsuz hızlı hareket halinde bir sonraki bir evvelkinin ayağının altında. Arada 20 santimlik, 25 santimlik, bilemediniz 30 santimlik bir mesafe var. Sonsuz hız boyunca kimsenin ayağı kimsenin başına değmez. Ama yükselme, yükselme, yükselme. 7 tane gök katından bahsediyor Allah-u Teala. 7 tane gök katının her biri aşılacaktır. Fetih kapısına geleceksiniz. Dördüncü kattaki mescit Beytül Makdes'in aslı. Beşinci kattaki mescit Beytül Haram'ın aslı. Altıncı katta mescit yok. Sıbkatulma olma, Sıbkatullah olmak makamı var. Ve her seferinde kapıdan girilir, yukarıya doğru giderken kubbeden yukarıya doğru yükselinir. İşte ne zaman oradaki ruhlardan, oraya kadar ulaşabilen ruhlardan birisinin artık oradaki o beyaz, çok açık yeşil renkteki, fosfor rengindeki ışıktan, nurdan derileri çatlamıyorsa, o zaman o kişinin eline kılıç verilir. Boşluktaki bir kürsüden verilir. Cebrail aleyhisselam bu görevi üstlenmiştir. Ve eline kılıcı alan kişi kubbeden gene yukarı çıkar, altıncı kattan yedinci kata kadar yükselir ve fetih kapısına ulaşır. Katlar boyunca Allah-u Teala her kattan daha üsttekine çıkarken yükselmeyi kesin ve net olarak gösterir. Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk yukarı doğrudur. Nitekim 7 tane alemi gördükten sonra Sidretül Münteha'dan ruhunuz gene yukarı doğru yükselecektir Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah oradadır, yokluktadır. 7. katın üzerinde kendisine ait olan bir uzaklıkta ve yokluktadır. Ve yukarıdadır. Öyleyse biz Allah'a mekan izafe etmiyoruz. Allah mekandan münezzehtir. Ama zatı oradadır, yukarıdadır. Kainat mı dediniz? Allah-u Teala kainatı rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Her birimizin her şeyinden rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kuşattığı için anında haberdardır. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerini ait olduğu yere oturtalım. Allah-u Teala diyor ki, eğer göklerde başka bir Allah olsaydı, başka bir ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Öyleyse gökleri yaratan Allah diyor, sonra da üst gökleri yaratan Allah diyor. Alt gökler her gezegenin ve güneş sisteminin etrafındaki hayat olan bütün gezegenlerde daima 7 tane atmosfer tabakası oluşur. Yer katmanları da tam 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın arz ve semavatı beraber kullandığı zaman arzı ile dünya yarattığı dünya, 7 katmanlı dünyasıyla insanların yaşamasını temin edecek olan 7 katlı atmosfer. Ama bir de Sema'il Ula diyor Allah-u Teala. Semavatil Ula diyor. Üst gökler, birinci hüviyetteki gökler, Allah'a yaklaştıran gökler. İşte orada Tarık-ı Mustakim'i görüyoruz. Saydığımız 7 tane gök katını bu Tarık-ı Mustakim'in 7 katı oluşturur. Allah Teala diyor ki biz göklerde 7 tane tarik yarattık.

velakat halakna fevkakum sab'a teraika. Üzerinizde diyor, sizin üzerinizde 7 tane tarik yarattım diyor. İşte bu 7 tane tarik, tarik-i müstakimi oluşturur. Bu 7 tarikin her birisi bir evvelkini bir üstteki gök katına bağlar. Gök katları hakkındaki bilgiyi de verdik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şey öylesine güzel ki, doğruları Allah söylüyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet söylediklerini kalbinize yerleştiriyorsa, eğer ilmi ondan alıyorsanız, o zaman neden mutlu olmayacaksınız ki? Hayatınızın bir mana kazanması söz konusu. Sizi ideal sahibi yapıyor Allah-u Teala. Yardımını bir an bile üzerinizden eksiltmiyor. O Allah ki ona tevekkül etmenizi, güvenmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah'a güvenin. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'a güvenin. Ne olur güvenirseniz? Sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini 33 bin zikrin ötesine çıkarıp daimi zikre ulaşabilirler. Daimi zikre ulaşanların hepsi mutlaka Allah'a tevekkül edenlerdir. Ne diyor Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden sizsiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır, olmadınız. Ama en kuvvetli, her şeye kadiri mutlak olan Allah sizin dostunuz, sizinle beraber. Öyleyse Allah kadiri mutlaktır. Bu mutlakiyetinin hududu yoktur. Bu mutlakiyetinin dışında hiçbir şey kalmaz. Her şeyi ihata eder. Her alem birbirinin içinde mevcuttur. Ama hiçbir alem aynı koordinatları paylaştığı diğer altı alemi fark edemediği gibi kendisini kuşatan ve çevresini kuşatan Allah'ı da beş duygusuyla idrak edemez. Fark edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki onu tanıdıkça sevmek, aşık olmak ve neticede hayran olmak söz konusudur. Ona sevginiz arttıkça onun da size karşı sevgisi artar. Çünkü sevginiz arttıkça daha ötelere liyakat kesbedersiniz.
Sizi o liyakatı seviyesine çıkaran siz değilsiniz. O'dur. Size yardım elini uzatır. Lazım gelen gayretleri gösterdiğiniz takdirde keşfedeceğiniz güzellikler sizin için mukteseb hak olur. Ama Allah-u Teala'nın Resulleri için onlar mukteseb hak değildir. Allah'ın vehbi mükafatlarıdır. Yani karşılıksız hibe edişidir. İrşat makamına kadar yükselebilenler, yani iradelerini de Allah'a teslim edebilenler, kazandıkları her şeyi gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ama kesbi olarak elde ederler, kesbederler. Onu daimi zikri hak etmek mecburiyetindedirler. Bunun için uzun çalışmalar gerekir. Ama eğer Allah Teala risalete seçmişse bir kişiyi, resullük vermişse ona, o zaman o kişinin daimi zikre ulaşması vehbidir. Allah Teala'nın bir hediyesidir, bir nimetidir, bir karşılıksız hibesidir. Allah Vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Kime? Seçilmişlere. Sevgili kardeşlerim, iki seçilmeyi birbirine bağlamayın sakın. İkisi aynı şey değildir. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Allah'a ulaşmayı dileyenler yalnız seçilmişlerden olacağı için Allah Teala çok sayıda insanı, pek çok sayıda insanı seçilmişlerin arasına koyar. İstediği mi onlardan ne kadar çok olursa o kadar çoğu Allah'a ulaşmayı dilesin de cennet saadetine ulaşsınlar. Daha sonra dünya saadetinde sahibi olsunlar. Allah Teala hepinizin mutluluğu için var. Saadetiniz, mutluluğunuz Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Aynı zamanda göstergesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile dostluk, Allah ile ilişkiler, her şey en güzel standartlarda.

Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adına mutluluk dediğiniz şey Allah olmadıkça, Allah'ın yardımı olmadıkça ulaşmanız mümkün olmayan bir hedeftir. Daimi zikre ulaşmak bütün insanların hakkı ama ona ulaşma vazifesi ifa edilmedikçe ulaşılamayacak olan bir hedeftir. Daimi zikir mutlak olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a karşı tevekkül sahibi olabilenleridir. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Bir, tevekkül sahipleri. İki, tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkül sahipleri 33 bin zikirde oraya kadar çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 33 bin zikirde kalmayan ve 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikre kadar ard arda yükselebilenlerdir. Bunların da bir kısmı daimi zikre ulaşacaklardır. Yıllardır bir gayretin içindesiniz. Daimi zikrin hiç de kolay bir şey olmadığını gördünüz. Ama ulaşabileceğinizi söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluksa, huzursa, saadetse, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bütün mukaddes kitaplarda olduğu gibi bugünün insanı için, nasıl bütün mukaddes kitaplar kendi devirlerinin insanı için bir hidayet rehberi ise, bir mutluluk öğreticisi ise, bir mutluluk garantisi ise, bir mutluluk davetiyesi ise, kainattaki son nebiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son peygamberdir. Allah Teala diyor ki o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o bir muhtevanın bütününe sahip kılındı. Ona kainatın son şeriat kitabı inzal edildi. Kur'an-ı Kerim nüzul etti. Allah'ın katından indirildi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Allah'ın katına yükseldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte Kur'an-ı Kerim mutluluğun her açıdan simgesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani bir saadet davetiyesidir.
bir saadet reçetesidir, rehberidir. Bir saadet garantisidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki biz insanı bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bu hedefe ulaşmak istemeyenleri açık bir şekilde buna ulaşmaya yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala cennetine kabul buyurmuyor. O insanlar farklı bir dizayn içindeler. Hele Allah'a ulaşmayı dilemeyen daha sonra ise Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar omuzlarına vebal almış olanlardır. Bizse size mutluluğu anlatıyoruz. Bu çağda asrı hidayette, hidayet asrında, hidayet çağında şu dünyadaki kainattaki en mutlu kişi en çok kişiyi hidayete erdirendir. O devrin imamıdır. Hidayete erdirmek onun işidir. Öyleyse hidayetin tamamlandığı yer neresidir? İradenin de Allah'a teslim noktası. İradenin Allah'a teslimi noktasındaki irşada ulaştıktan sonraki öğreti sadece devrin imamına aittir. Devrin imamı Allah-u Teala tarafından bir kişinin başının üzerine gönderilmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah-u Teala? Arşın sahibi olan ve günahları dereceleri arttıran, sevapların derecelerini arttıran Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere emrinden ruh gönderir. O kişiye bir tebligatta bulunmak üzere, o kişiyi uyarmak üzere, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a geri döneceksin. Ait olduğun yere dönme zamanın geldi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah-u Teala'nın Kur'an hakkındaki genel çerçevesi bu standartlarda. Buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları bize ulaşmalarını, mutluluğu yaşamaları istikametinde seçeriz. Ve Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ama dilerseniz sizi mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacağı kesinlik kazanıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onların rahmetini ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ruhun hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Âl-i İmrân 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a hidayet etmektir. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet, ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nisa Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Tam 12 defa Allah kendi zatına ulaşmamızı bize emrediyor. 12 defa üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp da dünya saadetinin en az yarısına, 3. kat cennete bizi sahip kılmak için bize 12 defa farz kılmış bu hususu ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Ama aynı zamanda gene biz ulaştırmayacağız, o ulaştıracak. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacağız. Ulaştırmak Allah'ın işi. Şura 13'te söylediği gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse gelin bakalım şu 12 defa farza. 12 defa farz olduğuna göre Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bütün insanları ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya davet ediyor. Bu ise 3. kat cenneti ve dünya saatinin en az yarısını garanti eden bir olaydır. Ama Allah Teala orada bırakmıyor. Ta

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. 12 defa Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Yani sizi üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğunun en az yarısına kesin bir daveti var Allah-u Teala'nın. İşte birinci ayet Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, bedeninizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'alaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Bu ayet Allah'a yönelmenin, münip olmanın, takva sahibi, birinci takvanın sahibi olmak demek olduğunu söylüyor bize. Allah'ın üçüncü farzı ikinci farzın bitimine ulaşalım. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demek değildir. Ama Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun emrine verdiğine göre Allah Teala burada Zümer 54 gibi buradan Şura 13'te hedefe gideceksiniz. Şura 13'te Allah Teala diyor ki sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız ama biz ulaştırırız, mutlaka ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse verdiği emir Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef belli. Allah'ın zatına ulaşmak. Onlar ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. Üçüncü ayet Fecr 28 ve Fecr 28'de Allah Teala irci'i ila rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona, onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Allah Teala Zariyat-ı diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime, altıncı ayet-i kerime Yunus 25, Yunus 125 Allah-u Teala diyor ki Allahu yedü darüsselamı yehdi men yeşayı ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna teslim yurduna kendi zatına davet eder. Kim ona Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bilindiği gibi Allah'a ulaştıran yol. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebetil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah-u Teala muhtevayı en güzel şekilde dizayn etmiş oluyor. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani burada Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu

bir farz olduğunu pekiştirmiş, kesinleştirmiş. 9. ayet-i kerime Şura 47'de Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirmesi lazım mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah zatına davet ediyor. Ondan sonra Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Elestü bi Rabbiküm. Galu dediler ki bela evet. Hepimiz evet demişiz. Allah Teala onun üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair, teslim olacağınıza dair. Ve ondan sonra da Allah Teala sadece bu üçünün değil, dördünün de irademizin de Allah Teala'ya ulaşması konusunda bizden her üçünden irademiz de dahil olmak üzere bizim bütünlüğümüzden bir misak alıyor Allah Teala bizlerden misak alıyor bütün insanlıktan irademizi de ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair ve bunu üzerimize farz kılıyor. Bu Allah'ın ahdallahisi ile Allah'ın vasiyetine eşit oluyor. Ahdallahi Allah'ın bizimle ahdi, Allah'ın vasiyeti de Allah'ın bizden istediği dört teslim. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki Allah Teala farzlarıyla dizayn etmiş ortalığı. Bu dokuzuncu farz Allah'ın davetine icabet etmekte. 10. farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin teslimini de esas alan misakimiz ama muhtevanın içinde ruhumuzun Allah'a verdiği misak da haliyle yer alıyor. Ve 11. ayet-i kerime Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala sakın diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırıp fırkalara ayrılmanıza sebebiyet verir. Ve Allah Teala burada bir yere ulaşıyor. İşte Allah'ın üzerinizdeki vasiyeti budur diyor. Allah'ın ahdidir. Sizinle Allah arasındaki ahdidir. Ruhunuzu da ve içinizde, nefsinizde, iradenizi de bize teslim etmeniz diyor Allah Teala. İşte bu çağın parolası, hidayet çağının parolası hidayettir. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin parolası hidayettir.
ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun 21. basamakta Allah'laşması, 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolması, yok olmasıdır. 25. basamakta fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti, birincisi ruhunuzun hidayetiydi. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp, nefsinizin kalbinde hiçbir afet bırakmadıktan sonra Allah'ın size 7 tane gök katını göstererek nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktada Allah'a nefsinizi de teslim etmenizdir. 27. basamak. Ruhunuzun Allah'a teslimini Allah Teala Nebe 39'da anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a giden yolu kendisine yol ittaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun Allah'ın zatında yok olması olayı. Allah'ın zatının ruha meab olması, sığınak olması olayı. Sonra fizik vücudun teslimi, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mümmen esleme ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. Fizik vücudun hidayeti ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Nefsin teslimi ve onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Abd olanlar, nefslerini Allah'a muhlis kılarak teslim edenler. Nefsin hidayeti, 27. basamak. Ve irşada ulaşmak. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki ucibu davete dahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Bize davette bulundukları zaman, bize dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet edip mümin oldukları takdirde, amin oldukları takdirde ve böylece umulur ki irşada ulaşırlar. Allah-u Teala irşadı üzerimize farz kılmış. 6. hidayet ve nihayet irademizin Allah'a teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, 7. defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani teslimi külliyle teslim olun. Sonra ölün. Bu iradenin teslimini, iradenin hidayetini Allah Teala Fusilet 33'te
34'te ve 35'te anlatmış. Diyor ki onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiati hasenatla önleyenler, onlar bu hüviyete herkes ulaşamaz. Herkesi ulaştırmaz Allah-u Teala. Onlar, ulaşanlar, Hazzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim, Hazzül Azim, Ecrül Azim, iradenin tesliminin kesin işaretlerini taşır. Burada da Allah'a teslim olduklarını söyleyerek diyor Allah'a teslim olmuşlar ve Allah'a çağırıyorlar. Allah'a iradenin teslimiyle Allah'a çağırma yetkisini alır kişi, irşada memur ve mezun kılındın emriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Mutluluk bir bütündür. Allah-u Teala sizi 7 tane hidayete birden davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir, her safhada mutluluğunuz artacağı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir sizi. 7 safha mutluluğun en küçük mutluluktan en yüksek mutluluğa kadar hepsine birden davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah-u Teala garanti veriyor. Bütün mutluluklar onların olur diyor. Diyor ki, onlar ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır diyor. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet davetiyesi ve bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? 7 safhayı da geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? 4 teslimi de gerçekleştireceksiniz ve Allah'a teslim olacaksınız. 7 tane safhada 4 tane hidayet gerçekleştireceksiniz. Hepsi de üzerinize farz. Mutluluk mu? Dipten doğruğa saadet içinde olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluk isteyenler, mutluluğun peşine düşsünler. Mutluluk orada Allah'ın huzurunda sizleri bekliyor. Biz de orada olacağız. Göreceksiniz. Huzur namazını göreceksiniz. Orada bizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha mi as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Gönül sohbeti, gönüllere seslenen sohbet. Gönüller dostluk içindir sevgili kardeşlerim. Gönüller sevgiyi içerir.

Gönül bir muhteşem dizaynıdır. Allah Teala'nın tamamen sevgiyle beslenir. Onun için diyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz çünkü hep güzellikleri ister. Sulh ve sükun ister. Gönül sevilmek ister. Gönül sevmek ister. Ama şu nefsinizin afetleri yok mu? Biz şimdi size neler söylediysek, nefsinizdeki afetler bunun tam tersini ister. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek varken İnsanları sevmek ve onlar için yaşamak varken neden insanlardan nefret edesiniz ki? Neden şeytanın çemberinde bir insan olasınız ki? Nefret şeytanın çemberine girmiş olanların harcıdır. Nefreti barındırmayın sevgili kardeşlerim dünyanızda. İnsanlar size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki Allah Teala her kötülüğün karşılığını o kötülüğü yapana mutlak surette ödetir. Öyleyse size bir kötülük yaptı diye başkalarından sizin intikam alma hakkınız oluşur mu? İşte böyle düşünenler için, oluşur diye düşünenler için Allah Teala kısasta bir engel koymamış. Bir insan dilerse kendisine yapılan kötülüğün aynını başka birine yapar. Böylece ne yapar? Başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceyi yok eder. O kadar aynı miktarda negatif derecat kazanır. Aynı şekilde bir kısas uyguladıysa. Allah Teala demek ki nefs sahibi olanlara da bir imkan vermiş kısas. Ama marifet o değil ki sevgili kardeşlerim. Marifet size kötülük yapanlara da kızmamak, öfkelenmemek, onların iyiliği, mutluluğu ve şeytanın çemberinden kurtulmaları için dua etmek. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer bir gün kalbinizdeki bütün afetleri alırsa, bütün kalbiniz Allah'ın hasletleriyle lebalep dolarsa, o zaman siz de kimseye düşman olamazsınız. Onlar size varsın düşmanlık yapsınlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç onlar için. Neden? Çünkü nefsleri, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapmadıkları için nefsleri afetlerle dolu. Ve de olayları kendi iç dünyalarında tezekkür ederken karşılaştırma yaptıklarında hep İntikam almayı, hep kendilerine bir söz dokunduysa, bunun intikamını almayı hedef addederler. Ve nefslerindeki şeytanın tesir sahası onları
intikam almaya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kısas uygulamasına müsaade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu ev sahipleri içindir. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Bir adım daha atalım. Kötülüğe karşı iyilik yapmak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Öyleyse kim Allah'a daha yakındır? Kötülüğe karşı iyilik yapabilenler. Sevgili kardeşlerim, işte size kötülük yapanlara iyilikle davranabilirseniz, onlar için Allah Teala'ya şeytanın onlar üzerindeki tesirini kaldırması için onların şeytanın tesir sahasından kurtulabilmeleri için hep dua edersiniz. Onlardan intikam almak mı? O şöyle dursun. Acaba onları Allah'a nasıl dua ederim de kurtarabilirim diye şeytanın pençesinden hep düşünürsünüz. Hep Allah ile beraber olursunuz. Onlara acırsınız. İntikam şeytanın tuzağıdır. Ve insanları böyle bir hak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş diye hep o intikamı almaya zorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi bağındaysanız, o zaman hep mutluluk üzümleri toplarsınız. Eğer nefret bağındaysanız, o zaman size ulaşacak olan şey mutsuzluktur. Nefret öyle bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister. İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye. Davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı.
O kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar, cinler biliyorsunuz, şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanlarını bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar. Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez. İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyonun diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever.
Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır. Sevgi dereceleri. Ama severler en azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret? Neden düşmanlık? Neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanlarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalplere hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter. Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder. Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğü eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor. Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden
güzellikleri art arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vetiredir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Atlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar. Dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha? Çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap. Onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Eğer karşı taraf o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci taraf da o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı. Buna kasas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa, B derecat kaybeder. A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı. Birinci taraf A kadar kaybetti. Sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı. Sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına geliyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat er veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir.
Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli, etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır, o da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Hep son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya ondan evvel o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa ki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka o kişiye bir tesir vücuda gelir. Bütün insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman gene mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi ancak o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bütün insanlar için kazandığı dereceler önemli. Derece kazanmaksa başkalarının size yaptığı kötülüklerle mümkündür. Bir, iki, sizin başkalarına yaptığınız iyiliklerle mümkündür. Sadece Allah'ın emrettiği güzel davranışlar derece kazandırır. Bir de size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de ona vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız, bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar. Herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar. Hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden yanlış yolu tercih ederim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek.

döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak? Hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle şöyle gönlümüzce bir yarenlik edelim dedik. Hep sizlerle can cana bir konuşma yapmayı isterim. Hep devreye konular girer. O konuların gerektiği konuşmaları yaparız. Ama şöyle gönlümüzce bir yarenlik etmeyi de hep özlemişizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum ki, sizleri çok ama çok seviyorum. Bizim aramızda sadece bir sevgi yumağı bizi daima birbirimize bağlar. Allah Teala sizler ve biz bu sevgi yumağının hep içinde olmaktayız. Ve ömrümüz boyunca hep böyle devam etmeli. Sadece sevginin hakim olduğu bir muhteşem mutluluk üçgeni. Allah, sizler ve biz. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgiden başka ne var ki? Allah Teala sevin diyor. Konunun başı sevmek. Ruhumuzun en büyük hasleti sevmektir. Nefret nefsinizin en büyük afetidir. Düşmanlık, kin, isyan hep bu nefretin birer yardakçısıdır. Ama sevgi deyince bir bütün düşüneceksiniz. Eğer Allah'ı düşünüyorsak, sizleri düşünüyorsak, bizi düşünüyorsak, sevgili kardeşlerim, bilin ki böyle bir üçlü sevgi üzerine kurulmuş bir dünyanın sahipliğini yapar. Hepimizin sahibi Allah'tır. Sadece birer mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Hepimiz sadece Allah Teala'nın birer mahlukuyuz.

Bütün kuvvet Allah'ın elindedir. O her şeyi en güzel standartlarda yaratandır. Hepiniz yaratıldınız. Her biriniz kendi yaratılışınızın milyonlarca alternatifi içinde en güzeli olarak seçildiniz. O minval üzere yaratıldınız. Kendi prototipinizin en müstesna numunesi. Sevgili kardeşlerim, eğer bizim gözlüklerimizle bakarsanız, şöyle gözlüklerinizi takıp da orada o üçgende ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sevgi göreceksiniz. Allah'la bizi birbirimize bağlayan, Allah'la sizi birbirinize bağlayan, bizimle sizi birbirine bağlayan bir sevgi halesi. Sadece sevgiden oluşan bir dünya. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi şartların içinde doğarsanız doğun, hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, Allah Teala sizi sevmekte devam eder. Ona layık olmak konusundaki her davranışınız onun sizin üzerinizdeki sevgisini arttırır, arttırır, arttırır. Muhakkak ki Allah'ın en çok sevdikleri daimi zikrin sahipleridir. Zikir Allah'ın sevgi ölçüsüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi çok seviyorsa, sizin de ona aynı sevgiyle cevap vermeniz gerekmez mi? Sevgi fedakarlık ister. Sevginizi ispat mı etmek istiyorsunuz Allah Teala'ya? O zaman onu zikredin. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüle olursunuz. Hep Allah'ı size bağlayan, Allah'tan, Allah'ın katından size akan rahmet, faz ve salavat nurlarıdır. Bu nurlarsa kendi kendine gelmezler. Sadece zakirler için, zikir yapanlar için mümkündür. Sadece Allah'ı zikredenler, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapanlar, Allah diye sessiz zikir yapanlar, birincisine cehri zikir deniyor, ikincisine hafi zikir deniyor. Bir üçüncüsü de var, kalp zikri. Zikri kalp. İşte Allah Teala için asıl kıymetli olan o üçüncüsüdür. Ne zaman zikrinizi kalbinize indireceksiniz diye bekler Allah Teala. Daimi zikir kalp zikridir. Her 24 saat boyunca kesintisiz devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Önemli olan daimi zikre ulaşabilmektir. Bir insanı zikirden vazgeçirebilecek olan düşman şeytandır ve kişinin nefsindeki afetlerdir. Tabii şeytan deyince sadece iblisi kastetmiyoruz. İnsanca şeytanlar ve cin şeytanlar da buna da dahil. Bunların hepsinin birden adı tağuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Tağutu falan sokmayalım aramıza. Bir sohbet edelim ki sizinle tadı damakta kalsın. Öyleyse sevgiden başka söylenecek ne var ki?
her şeyin başı, mutluluğun temelinde yatan faktör, sevgi. Bir garantiyle başlıyorsunuz hayatınıza, Allah sizi seviyor. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar yaşar dünya üzerinde. Ama herkese sevgi nazarıyla bakar. Ve herkesi kurtarmak ister. Bu istek öylesine güçlü bir istek ki inanılmaz bir çözüm getirmiş Allah-u Teala konuya. İnsanlar için iki tane hedef yok mu sevgili kardeşlerim? Varabilecekleri insanların sadece iki tane melce var. Bir, cehennem. İki, cennet. Öyleyse Allah-u Teala bilin ki hepinizin, ama hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister. Allah'ın talebi daima budur. Herkesin cennete girmesi. Bunun için de o büyük sevgili, kainattaki en sevgili Allah, kainatın sahibi, kainatı yaratan, altı alemle kainat oluşturan, ondan sonra da kendi rahmetiyle ve ilmiyle o kainatı kaplayan, işte o Allah'tır. Sizden vazgeçmez. Ve inanılmaz bir kolaylıkla hepinizi cennetine almaya hazır. Diyor ki benim cennetimi mi soruyorsunuz? Bunun bedeli son derece ucuzdur. Sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak ettiniz diyor Allah-u Teala. Şiir gibi değil mi? Bana ulaşmayı dileyin, cennetimi hak edin. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak edeceksiniz diyor. Bu kadar basit mi? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Peki Allah bu kadar sevecen mi? Evet. Bundan daha fazla sevecen. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini asla istemez. Ama kanunlarını koymuş. O sizi cehenneme göndermiyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim cehenneme gidecekse o kendisi bunu tayin eder. Ve kendisini cehenneme adeta zorla atar. Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarında bu Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın cennetine gitmeyi, göndermeyi garanti ediyor insanlara. Kur'an-ı Kerim ise bunun bütün özelliklerini, bütün detaylarıyla veriyor. Öyleyse cennet mi? Bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse Allah onu cehennemine atmaz. O kişi kendisini cehenneme mahkum eder. Allah Teala diyor ki resullerimizi göndeririz diyor. Nezirlerimizi göndeririz diyor. İki tane maksat için. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek için. Olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etmek için. Ey insanlar, yaşıyorsunuz, hayattasınız. Mutluluğu istiyor musunuz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah'ın Resulleri. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir insan bir tek dilekle Allah'a layık olacaksa, liyakatini ispat edecekse, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, 5-6 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya saadetinin de yarısına sahip olacaksa, o tek dilek sebebiyle, bu Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini ispat etmez mi sevgili kardeşlerim? Hı? Söyleyin bakalım bana.
Aksi olabilir mi? Şimdi maça başlıyoruz. Allah Teala sizin tarafınızda, sizin yarı sahanızda, sizin kalenizde ve diyor ki size, bana ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ben sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracağım. Karşı tarafta kim var? İblis var ve iblisin sempatizanları var. İnsan ve cin şeytanlar, tağut. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir tarafta Allah var, bir tarafta insan ve cin şeytanlar. Normal standartlarda kimin galip gelmesi lazım? Allah'ın. Yani insanların çoğunun cennete girmesi lazım. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebebi Allah Teala cennet vasıtası kıldığı için insanların çoğunun dünya saadetinde yarısına mutlaka ulaşması lazım. Sadece bir dilekle gerçekleşeceği için. Mantık ölçülerine ne kadar uygun değil mi? Ama dünya sahnesine indiğiniz zaman olayın böyle olmadığını evvela hayretle müşahede ediyorsunuz. Sonra içinizi bir kasvet kaplıyor, bir keder kaplıyor sevgili kardeşlerim. ...1976-2004... 27 sene tamamlanmış, 28. senedeyiz. 27 senedir size bunları anlatmaya çalışırız. Ne yazık ki bu futbol maçının galibi şeytan oluyor. Neden? Allah Teala isteseydi bütün insanları cennetine alırdı. Ama o zaman da haksızlık etmiş olmaz mıydı? Cehenneme gitmesi gereken insanların cehenneme gitmesini önlemediği gibi hak edenle etmeyeni hepsini birden cennetine almış olurdu. O zaman da dünyada yaşamaya zaten gerek kalmazdı. Doğrudan doğruya cennet hayatını yaşardı bütün insanlar. Olur biterdi. Ama sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Kainatın en üstün mahlukları ve Allah-u Teala'nın size verdiği, teslim ettiği bir iradeniz var. Adına cüz'i irade diyoruz. Veya kişisel irade diyoruz. İşte sizi kurtaracak olan veya cehenneme götürecek olan şey, kendi iradenizle yaptığınız seçimdir. Allah-u Teala insanoğlunun kişisel iradesine bu kadar çok değer veriyor ki bu standartlarda tüm insanlar için bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoğunun kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemelerine iblis ve onun şürekası, ortakları, takımı, tağut, insan ve cin şeytanlar mani oluyorlar. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en kurnaz mahluk, en zeki mahluk, bu korkunç mahluk iblistir. İnsanları kandırmakta üstüne yoktur. Yetmez bunu yaparken başka insanları da kandırır. Her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda biz
Kur'an hükümlerini anlatıyoruz sizlere. Allah-u Teala'nın bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi cennetine alacağını, dünya saadetinin yarısını size vereceğini ve bunları garanti ettiğini söylüyoruz. Ayetler son derece açık. Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yünib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlakiyet var. Mutlak olarak ulaştırır müessesesiyle karşı karşıyayız. İnsan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da o zaman insan kendine düşeni yapmış olacak. Allah da buna karşılık verdiği sözü tutacak. O kişiyi hem dünya cennet saadetine ulaştıracak, cennetin üçüncü katına, hem de dünya saadetinin yarısını ona teslim edecek. Kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya bir mutluluğu mutlaka gerçekleştirecek. Allah'ın sözü var, tutmaması da mümkün değil. Peki sevgili kardeşlerim, olay ne? Olaya dikkatle bakın. İblis bu konuda ne yazık ki %90'ın ötesinde insanı kandırmayı başaran bir hüviyet taşıyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve iblis ve ona bir kısım farkında bile olmadan hizmet eden bir din öğretici takım, bir kısmı bütün bu söylediklerimizi inceleyip bilerek o istikamette gayret eden insanlar, hamdolsun ki bu ikinci grup küçük bir grup. Ama neticede sonuca dikkatle bakın ki insanların %90'dan fazlası onların söylediklerine inanıyorlar. Ve de bu inancın sonu ne biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem. Bu dünyada da mutluluğu asla yaşayamazlar. Allah'ın kanunları var. Bu kanunlar hükmünü mutlak standartlarda icra eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin cennete girmenizi istiyor. Allah sizin dünya saadetini yaşamanızı istiyor. Ve üçüncü kat cennete kadar bir de dünya hayatının yarısını mutlu olarak yaşamanızı iade edecek noktaya kadar size garanti veriyor. Siz diyor sadece bir dilek sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana bırakın. Ben sizi üçüncü kat cennetime mutlaka alacağım. Bana ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ben ulaştıracağım. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve üçüncü kademede ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve kendimde yok olacak ruhunuz. Bunu sağladığım zaman üçüncü kat cennette olacaksınız. Ve ikinci kat cennetle üçüncü kat cennet arasındaki geçen günlerde size dünya saadetinin yarısını sağlayacak olan nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştireceğim diyor. Bu diyor benim sözüm, ben Allah'ım. Sizi yaratan benim diyor. Ve ben size söz veriyorum diyor. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Ve Allah Teala hepinizi cennete ulaştırmaya hazır. Hepinizi dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırmaya hazır. Hiçbir şey karşılığı değil. Bir tek talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuca bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha kötüsü de var. Bu insanlar bu Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatıyoruz diye bize de düşman oluyorlar. İyi mi? Sevgili kardeşlerim,
bizlerin bu sevgisi var ya, o sevginin ne olduğunu bilmeyen insanlar için gerçekten bir başka dünya. Onlara göre hedefler yok olmuş. Vasıtalar hedef olmuş. Bunun şuurunda olmayarak vasıtaları hedef zannediyorlar. İsterseniz sorun. Neye bu dünyaya geldiniz deyin. Allah sizi neden bu dünyaya gönderdi? Diyecekler ki, ibadet etmeye. Oysa ki ibadet etmek bir vasıtadır. Allah Teala bütün insanları kendisine teslim olsunlar diye yarattı. Ruhlarını Allah'a teslim etsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler, nefslerini Allah'a teslim etsinler ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yarattı bütün insanları. Cinlerde ruh olmadığı için onların da fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda biz sizlerin mutluluğunuz için çırpınırken, 14 asır evvel bütün sahabe bizim sizlere anlattığımız şeyleri, yaşadıklarını kesin olarak ispat etmemize rağmen acaba neden bu insanlar bize bir düşman gibi bakıyor? Arkasında görebiliyor musunuz ipler kimin elinde? İblis sevgili kardeşlerim, şeytan ve onun avanesi insan ve cin şeytanlar, yani tağut. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Öyleyse neden bahsediyoruz? Diyor ki Allah Teala, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, dileyenlerin, böylece mümin olanların dostudur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mümin olamaz. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler büyük bir hatanın, büyük bir gafletin içindedirler. Ve söylediklerimiz onların bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıp gidiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. Bize öğretenler, dinimizi öğretenler böyle öğrettiler. Sen kim oluyorsun? Biz onun dostu oluyoruz. Biz sizleri kurtarmak için onun vazifelendirdiği kişiyiz. Ve sadece bir tek gayeyle yaşarız. Hepinizi o dünya saadetinin, hepinizi o cennet saadetinin sahibi kılmak. Bunun için sadece Allah'ın söylediklerine kulak vermeniz yeterli. O ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ve indirdiği Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi misal olarak veriyor. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Bu 28 basamak 7 tane
Safa'yı, dört tane de Teslim'i içerir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşırsınız. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta tam 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış olursunuz. Ve ulaştığınız zaman 7 tane de nimet alacaksınız. Allah-u Teala kalbinize imanı yazacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Başınız üzerine devrin imamı gelecek. Ruhunuzun ayrılması bundan sonraki olgu. Çünkü başınız üzerine gelen devrin imamı ruhunuza yevm-i telakın oluştuğunu, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ve gereğinin yapılmasını emredecek. O zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacak. Fizik vücudunuzda adım adım şeytana kul olmaktan kurtulma istikametinde adım adım daha güzele doğru davranış biçimleri uygulamak istikametinde harekete geçecek. Sonra Allah Teala bir sevabınıza 10 katını verirken 100 katını vermeye başlayacak. 10 kat arttıracak ve bunu 1'e 100'den 1'e 700'e çıkaracak. Her bir tek sevabınıza karşılık 100 sevap kazanacaksınız. Ruhunuz birinci kata ulaştığı zaman, zemin kattayken de aynı şey söz konusu. İkinci katta 1'e 200'e çıkacak. Ruhunuz 3. 4. 5. 6. 7. katları birer birer tırmandığı zaman 1'e 700'e ulaşacak. Allah'ın size bir tek sevabınız için verdiği derecat. Sonra öbür taraftan da Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizle beraber ruhunuz sırat-ı müstakime ulaştığı zaman ve nefs tezkiyesine başladığınız zaman, amel-i salihat yapmaya başladığınız zaman günahlarınızı sevaba çevirecek. Zaten örtmüştü günahlarınızı. Burada sevaba da çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah hep verir. O yoktan var edendir. Biz insanlar var olanları şekle sokarız sadece. Allah-u Teala'nın var ettiği şeylerden yeni bir şeyler üretebiliriz. Ve toprağa attığımız bir buğday tanesinin oluşması için mutlaka sünnetullahın devreye girmesi ve o tohum üzerinde külli iradenin hüküm icra etmesi lazım. Tohumu çatlatması ve kök salmasına sebebiyet vermesi ve o kökten buğday tanesinin yükselmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala sizden ne istiyor? Mutluluğunuzu arttırmak istiyor. Ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta nefs tezkiyeniz yükseldikçe, zikriniz arttıkça evvela zemin kattan birinci kata ulaşırsınız. Zikriniz daha çok artar. İkinci kata ulaşırsınız. Zikriniz arttıkça üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşırsınız. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma
sizin için önemli bir gelişme ifade eder. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepiniz için vücuda getirdiği güzellik bu standartlar içinde geçerlidir. Ve Allah'ın sözü buraya kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ya, söz vermiş Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir sevgiden bahsediyoruz. Allah'ın size karşı duyduğu o muhteşem sevgiden bahsediyoruz. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. Ne yapacak? Sizi kendisine ulaştıracak. Ne yapmış olacak? Üçüncü kat cennete kadar sizi çıkaracak. Ve dünya saadetinin de yarısını sağlayacak. Ne demek yarısını? Neden yarısını? Çünkü bu süreç içerisinde siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını temizlemiş olacaksınız. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, bu noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada bu afetler %49'a iner. Nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Bu garantiye ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması da dahil, bu noktada nefsinizin kalbi %51'den daha fazla nurlarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan standartları vücuda getirendir. Bir, hiç karşılığı sayılabilir. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Öyleyse peki biz hiç mi bir şey yapmayacağız mı diyorsunuz? Yapacaksınız tabii. Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ama bu iki taraflı bir olgudur. Hem Allah-u Teala kendine düşeni yapacaktır, ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ama bu tek taraflı bir olgu değildir. Sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Namaz kılmanız lazım. Oruç tutup açlık hissetmemeniz lazım. Size namazı sevdirecek Allah-u Teala. Mutlaka sevdirir. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edecek. Mutlaka temin eder. Zikir yapmayı size sevdirecek. Zikir yapmak sizin için zevkli bir iş haline gelecek. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de sizin için bir zevk olacak. Bütün bunları siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyle ki severek, isteyerek görevlerinizi yapacaksınız. Zevk alarak yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren çile halinde olan hayatınız zevk dünyasına doğru adım adım yaklaşacak. Ve de bu yolculuk sırasında pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçecek içinizden. Bunları siz yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah yaptırıyor. Ne karşılığı?
bir tek şeyin karşılığı, bir hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, o kadar. Hep kalbinize bakın Allah Teala, kalbinizde yeşeren bu sonucu işitir, bilir ve görür. İşitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahmet masıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonucu sizi kendi zatına ulaştırmaktır. Bir dilek karşılığında da üçüncü kat cennet, dünya saadetinin de yarısından fazlası. Öyleyse Allah'ı şurada kalbinizde en sevgili noktaya oturtun sevgili kardeşlerim. O haktır. Batıl onunla yarış edemez. Ve sizi mutlaka hedefe ulaştırır. Mutlaka zatına ulaştırır. Ve size üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka temin eder. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi şartlar bunlarsa, Allah'ın yardımı mutlak size ulaşacaksa, mutlaka sizi kendisine ulaştıracaksa, ermiş bir evliya yapacaksa, Allah'ın zatına ermiş bir Allah dostu yapacaksa ve bunun karşılığı sadece bir dilekse, o zaman dengesizliği görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz ne yaptınız yani? Bir dilekte bulundunuz, hepsi o kadar. Ama o, bu dileğin karşılığında verdiği sözü yerine getirdi sizi, kendi zatına ulaştırdı. Aynı ibadetleri Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınızı kabul edelim. Zaten zikir yapmayacaktınız o zaman, çünkü zikir farzların arasında mevcut değil. İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. Burada süre 5-6 aylık bir zaman parçasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 ay sonra ruhu mutlaka Allah'a normal şartlar altında ulaşır. Bütün mesele Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz değil, 5 ay, 6 ay, 5 yıl, 6 yıl, değil 5 yıl, 6 yıl, 50 yıl, 60 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsaydınız, hiçbir zaman Allah'a ruhunuz ulaşamazdı. Sadece cehaletiniz yüzünden, Allah'ın böyle bir şeyi garanti ettiğinden haberiniz olmadığı için. İşte şimdi şeytanın taraftarlarının, tağutun en büyük korkusu o. Sizlerin Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeniz ve harekete geçmeniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. O zaman şeytanın uykuları kaçmaya başlar. O hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Oysa ki söylediklerimiz bir kurtuluş reçetesidir ve Kur'an'da A'dan Z'ye hepsi vardır. İblis insanlara Kur'an'daki bu hükümleri unutarak nereye ulaşıyor? İnsanları büyük bir hataya düşürmeye ulaşıyor. İnsanlar zannediyorlar ki dünyaya namaz kılmaya gelmişler, oruç tutmaya gelmişler, zekat vermeye gelmişler, hacca gitmeye gelmişler, kelime-i şehadet getirmeye gelmişler. Yapsınlar. 80 yaşında ölen bir insan düşünelim. Hadi gelin beraber. Sorumluluk 15 yaşında başlar. Bu kişi de gerçek anlamda 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, harekete geçmiş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş eksiksiz. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. 65 yıl ibadet etmiş. Boru değil.
Ama gideceği yer cehennem. Arkasında ne var? Arkasında cehalet var. Kur'an'ı bilmemek var. İşte bunun için sizlere ulaştık sevgili kardeşlerim. Bunun için yarenlik ediyoruz sizlerle. Siz bu sırların sahibisiniz. Neden sır diyorum? Çünkü iblis bütün insanlara bu Kur'an hakikatlerinin hepsini unutturmayı başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyin en güzelini sizin için yaratan, sizi kurtarmak için bir tek dileğinizi yeterli bulan Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini iblis size nasıl unutturmuşsa, biz de bugün size hepsini hatırlatmakla vazifeliyiz. Şu anda dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı o biziz. Onun açısından işin kötü olan tarafı bize hiçbir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü bizim ayağımızdan çıkardığımız bir çorap kim tarafından giyilirse giysin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka onu cinlerin istilasından kurtarır, büyüden de kurtarır. Öyleyse dilek bu kadar önemli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O orada yokluktadır. Huzur namazının kılındığı yerde, yukarıda yoklukta. Varlıklar alemi sona ermiştir. Ve her şeyi bilir, her şeyi görür. Her şeyi izler. Hepinizi ilmiyle ve rahmetiyle kaplamış durumdadır. Bunun için her yaptığınızdan anında haberdar olur. Her şeyi bilir. İşte o Yüce Rabbimiz sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın ise başlangıcı bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun karşılığı da üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlası. Sevgili kardeşlerim, bu ne biçim alışveriş demeyin. O Allah sonsuz verilerin sahibidir. Her şey O'nundur. Bilin ki kanunu adalet üzredir. Yani Allah sadece hak edene hak ettiğini verendir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o cennetin üçüncü katını hak etmiştir. O dünya saadetinin yarısını hak etmiştir. Allah-u Teala hak ettiği şeyi mutlaka ona 5-6 ay içerisinde teslim edecektir. Mutlak olarak böyle olacaktır olay. Hiç istisnası olmamış. Ama birçok kişi bize müracaat ediyor, diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Diyoruz biz, güzel. Peki namaz kılmayı seviyor musun? Durum ne? Yok diyor. Peki diyoruz, ya oruç tutmak? Eskisinden bir farklılık yok. Zikir yapmak, hiç yapamıyorum diyorum zikirlerimi. Biz ne diyoruz? Bu kadarı yeter diyoruz. Sevgili evladım diyoruz, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. İblis seni bu konuda sağlam bir şekilde aldatmış. Ama diyor, ben diyor diledim, hem kaç defa diledim. Biz de ona babasının tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani çocuk tarihten ikmale kalmış, ertesi gün imtihana girecek, babası tarih kitabını vermiş evladına. Oğlum demiş, al bu kitabı oku sabaha kadar. Eğer demiş, sabahleyin bu kitabı bitirebilirsen sana şu kadar para vereceğim. Sabahleyin çocuk uyandırıyor babasını. Baba diyor, kitabı okudum, bitirdim. İmtihana girmeye hazırım. Ver bakalım diyor şimdi paraları. Babası diyor ki, yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Oğlan gene ısrarda,
Baba diyor, nereden biliyorsun okumadığımı? Okudum diyor, bitirdim kitabı, imtihana gireceğim. Ama sen bana imtihanı geçince değil, kitabı bitirince parayı vereceğini söylemiştin. Hadi ver bakalım parayı şimdi. Babası diyor ki, ver diyor kitabı bana. Veriyor. Babası son sayfasını açıyor kitabın. Para orada. Eğer diyor kitabı okumuş olsaydın, o son sayfaya mutlaka gelecektin. Ve parayı orada görecektin ve zaten alacaktın, bana da gelmeyecektin diyor. Sevgili kardeşlerim, ölçünüz elinizde. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes namaz kılmaktan birdenbire zevk almaya başlar. Oruç tutmak ona açlık getiremez. Zikir en büyük zevkidir. Huzura zikirle kavuşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek onun hoşuna gider. Kelime-i şehadet getirmek hoşuna gider. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Ne haber sizden? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Eğer dilemediyseniz dileyin sevgili kardeşlerim ki Allah sizi kendisine ulaştırsın ve ermişlerden birisi yapsın. Yani ruhu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken dönmüş Allah'a ermiş olan bir insan yapsın. Hazır. Hepinize sözü var. Ve Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaya çalışın. Siz dünyaya ibadet etmek için değil, Allah'a kul olmak için geldiniz. Kul olmanın başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetsiz bu hedeflere gidilemez. Öyleyse ibadet etmek hedef değildir, vasıtadır. Hedeflerle vasıtaları birbirinden sağlam bir şekilde ayırın. Allah Teala hepinize hedefler tayin etmiş. Birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hedefiniz irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmek. 14. basamak, birincisi 3. basamak. Üçüncü hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ve 22. basamak. Dördüncü hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altıncı hedefiniz irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Ve yedinci hedefiniz iradenizi de Allah'a teslim etmek. 28. basamağın beşinci kademesi. Gördünüz mü? Yedi tane safha var önünüzde ve dört tane de teslim. Bunun için yaratıldınız. Her safhayı vücuda getirdiğinizde Allah'ın yeni ve daha üst seviyeli bir kulu olursunuz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tecelli etmiştir. Tağut'un kulu olmaktan burada kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Burada Tağut'un dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Burada küfürdeyken mümin oldunuz. Burada takva sahibi değilken takva sahibi oldunuz. Burada dalaletteyken hidayet sahibi oldunuz. Burada cehenneme gidecek biriyken cehennemin birinci kademesini kazandınız. Birinci kat cenneti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerinden haberdar olan birisi oldunuz. Allah'ın ayetlerini
öğrenen birisi oldunuz, akıl eden birisi oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz, şirkten kurtuldunuz. Öyleyse sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, bakınız sizi ne kadar Kur'an hakikatinin hepsinin muhtevasının içine aldı. Bütün negatiflerden kendinizi kurtardınız. Cehenneme gidecek biriyken bir tek dileğin sahibi olarak Allah'ın cennetine ehil oldunuz. Hem de üçüncü kat cennete. Öyleyse acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. Kimlerden bahsediyor? Son derece basit bu sualin cevabı. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlardan bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledi, ertesi günde öldü. İbadeti filan yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah gördü, işitti ve bildi. O kişi için olay bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an onun kalbine bakan, kalbini dinleyen, kalbini gören Allah Teala kalbinde Allah'a ulaşma talebini görür, işitir ve bilir. Bildiği anda rahim esması tecelli başlamıştır. Başladığı anda da o kişinin kurtuluşu söz konusudur. Çünkü birkaç dakika içerisinde o kişi de Allah Teala 7 tane Furkan vücuda getirecektir. Böylece Allah Teala o kişi de vücuda getirdiği bu 7 tane Furkan'la o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Günahları örtülen bir kişi mutlaka biraz sevabı var olduğu için, hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka sevabı vardır. O sevabı sebebiyle günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Birinci kat cenneti elde etti kişi. Ondan sonra Allah Teala ona bütün ibadetleri sevdirecektir. İbadetlerini zevkle yapan bu kişi 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakınız üst tarafını. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Gideceği yer cennettir. Cehennemlik amel işlemiştir. Hiç ibadet yapmadığına göre hep günahlar işlemiştir bu kişi. Ama Allah Teala bütün günahlarını örtmüştür. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cehennemlik iş işlemiştir. Öbür taraftan demin verdiğimiz misali düşünün. 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Bu sözlerimizi ciddiye almayanlar cehenneme gittiğiniz zaman sorumluluğu başkalarına yüklemeye kalkmayın. Siz sorumlusunuz. Sözlerimizi incelemediğiniz için. Hele öğretim üyesiyseniz iki kat sorumluluğunuz var. Çünkü siz sadece öğrenmekle vazifeli değilsiniz. Aynı zamanda öğrendiklerinizi talebelerinize öğretmekle vazifelisiniz. Ve bunların hiçbirisini bilmediğiniz için öğretmiyorsunuz. Müfredat programınızda da yer almadığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse sevgili öğretim üyeleri, sevgili kardeşlerim,
Sizler de bizim can dostlarımızsınız.

Hasretle yad edeceksiniz. Ben nasıl oldu da bu kadar günümü, bu kadar zamanımı boşa geçirdim. Allah'ın hakikatlerini öğrenemedim ve talebelerime de öğretemedim diye acı duyacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir yarenlik saati ne yazık ki çabucak doldu. Sizlere doyum olmaz ama zaman doldu. Öyleyse tekrar beraber olmak üzere, tekrar bu müstesna mutluluğu gönül gönüle yaşamak ümidiyle, tekrar en büyük sevgilerle bir arada olmak ümidiyle Allah Teala sizler ve biz bir sevgi ailesi içinde bir defa daha birlikte olmak ümidiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala biz insanlardan sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. Mutlu olmamızın yolu ise Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakınlık arttıkça, yani Allah'ın bize olan sevgisi çoğaldıkça mutluluk artar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar için mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutluluk onlarındır. Bu mutluluğun ilk safhasıdır. Kişi ruhunu, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'ın kendisinde bulunan, bu kişide bulunan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutluluğa ilk adımını atmış olur. Ve bu mutluluk 7 safhada artarak devam edecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, yani ne yapacak? Gece 12'den sonra hacet namazını kılacak. Şimdiki saatte saat 1'den sonra yani. Mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala ona gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişse birkaç defa kıldığı takdirde mutlaka mürşidini gösterecektir. Ola ki kişi başta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama bu surete katten olmayan bir dileme olabilir. O zaman Allah Teala mürşit falan göstermez. Ama kalbi bir taleple kim Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka gösterir. Bu kişinin kalbi talepte bulunmasının arkasında mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırır.

yaptırmayı dilemesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Tasavvufun, yani Kur'an-ı Kerim'in, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in bütününün yaşanmasıdır. Tekrar ediyorum, tasavvuf, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah Teala mürşidinize tabi olmanızı ister. 2. Bu noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala ruhunuzun kendi zatına ulaştırılmasını ister. 3. Bu başlangıçtaki 3 safha Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutluluğun yarısını hak etmiştir. Ne zaman elde edecektir? O anda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mutluluğu verecektir. Ama mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ve kişi Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir koruma altına alınacaktır. Öyle bir koruma ki şeytanın o kişiye, ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir tesir etmesi mümkün değildir. İşte böyle bir ortamda, o tesirin mevcut olmadığı bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Biliyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından, o sonsuz sayıdaki kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ilk hareket, ilk adım bizden geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemişsek mutlaka Allah'a Teala bizi kendisine ulaştıracaktır. Her şey bizim böyle bir dileğin sahibi olmamıza bağlanmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere bir sözümüz yok. Çünkü mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracaksınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Bize tabi olduğunuz anda ya da size Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşit her an başka birisi de olabilir. Ona ulaştığınız takdirde, tabi olduğunuz takdirde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştıracak. 7 katlık bir yolculukla ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Bu muhteva içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuş olacak. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman kalbiniz %100 afetlerle doluydu. Dilemeden evvel hep öyledir. Dilediğiniz anda hemen değişikliğe uğramazsınız. Kalbiniz yine %100 afetlerle doludur. Ama şeytanın sizi mutsuz etmesi için size ulaşabilmesi lazım. Allah-u Teala şeytandan bu imkanı alır. Şeytan artık size hiçbir şekilde tesir edemez. Ta ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırasınız. Bunun için mürşit arzusu oluşturur Allah-u Teala iç dünyanızda. Mürşit özlemeyi çekersiniz. Ve de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız.
taviyetinizle ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve taviyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat isimli başlangıçtaki %2 rahmet, sonra da fazıl nurlarını getiren, önce rahmeti, sonra salavat, sonra fazlı getiren salavat nurları devamlı siz zikir yaptıkça kalbinize %2 rahmeti getirdikten sonra artık rahmet getirmez. Fazıl getirmeye başlar. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazıllar çok önemlidir. Çünkü bunların her %7'lik birikiminde ruhunuz bir gök katının gök kapısını ancak açabilir. Ne zaman nefsiniz %7 fazıl nuruyla dolarsa %2 rahmet nurundan sonra uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ikinci defa %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuşsa ikinci gök katının kapılarını açar Allah-u Teala. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Gök kapılarının açılabilmesi mutlak olarak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da bu birinci gök katının açılmasına sebebiyet verir. Mürşidine kalbinde %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, bu noktadan itibaren vücudundan ayrılan ruhu seyri sülüke başlar. Birinci gök katının açılabilmesi, kişinin kalbindeki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin zikre başlamasıyla mümkündür. Zikir, nefsinin kalbine rahmet nefaz. Evvela %2 rahmet getirir salavat nurları. Sonra %7, %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan fazıl nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kim %7 fazlın sahibi olursa otomatik kumandalı sistem birinci gök katının kapısını açar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkabilir. Orada bekleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun ilk %7'lik kesimidir. %2 rahmet nurunu bir tarafa bırakalım. 7 defa kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Ve kişi giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve de olay tamamlandı, ruh birinci gök katında. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci kademede nefsi emmare aşılmıştır. İkinci kademede nefsi levvame aşılacaktır. Ruh ikinci kata ulaşır. Üçüncü kademede nefs-i mülhime aşılacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayabilen bir nefs. Dördüncü katta nefs-i mutmainne aşılacaktır. Beşinci katta nefs-i mardiye, altıncı katta nefs-i beşinci katta nefs-i raziye, Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı katta nefs-i mardiye, Allah da sizden razı olacak. Ve yedinci gök katı nefsi tezkiyedir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen nefsiniz, affedersiniz ruhunuz demek istedik. 7 tane alem geçen ruhunuz son kademede
zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitetli müntahaya vasıl olur ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah yokluktadır. Yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah-u Teala herkesin kendisine ulaşmasını ve herkese bu 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2'de rahmet birikimi %51 eder. Kişinin nefsinin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsi %51. Afetlerin tam karşı olan %2 rahmet, %49 fazılla donanmıştır. Yani o kişi %51 oranında Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. %51 oranında insanlara yardım etmeyi ister. Nefsin kalbi güzelliklerle doludur. Ve bu kişi hayatının %50'den fazlasını mutlulukla geçirecektir. Kişi bu seviyeye ulaştı, burada kaldı diyelim. 7 tane gök katını aştı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve de bu seviyeyi korudu. O andaki zikir seviyesi 3-4 saatlik bir zikirdir. Bu seviyeyi korudu. Allah-u Teala buna, bu kişiye ne ihsan etmiştir? 1. Dünya mutluluğunun %51'ini. Neden? Çünkü nefsimizin kalbindeki hasletler ve fazıllarla yani nefsimizin kalbine sonradan bizim zikrimizle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazıllarla %2 rahmet, %49 fazılla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Bunun manası o kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. %51'ini. Yani hayatı %51, %50'den daha fazla mutlu olarak geçecektir. Ama mutsuzluk da ona yakın bir seviyede %49 seviyesinde kişiyi sık sık yakalayıp huzursuz edecektir. Bu dünya hayatındaki %49-51'lik denge. Ama ya ahiret saadeti? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a ulaşmayı dilediği an bir defa daha söylüyorum. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlarla olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Onları dediği şey Allah-u Teala'nın o kişiye üfürdüğü ruhun Allah'a geri dönüşüdür. O kişinin Allah'ın o kişiye üflediği ruhtur. O kişiyi kendisine ulaştırır. Yani o kişideki Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizi mutlu etmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli sizindir. Ve nefsinizin kalbi
%51 nurlarla dolduğu noktada Allah'ın yardımı sona erer. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için siz dünya mutluluğunun yarısını elde etmişsinizdir. Yarı yarıya mutlu bir dünya hayatına razıysanız bu sizi kurtarır. Cehennemden kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bir insan Allah'a milaki olmayı diledikten sonra ölse o birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini acaba daha nasıl anlatabiliriz? Bir insanın sadece bir tek dileği Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi. Sadece bu kadar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden kurtarıyor, cennetin birinci katına sahip kılıyor. Öyle bir dilekte bulundu kişi, öldü. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Mutlaka Allah'ın cennetine gider kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, sonsuz bir hayatın sahibi olduğunuzu hiç unutmayın. Bu dünya geçici bir yerdir. İnsan ne kadar yaşar? 70 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene pekala. Ama ölür. Bu fizik vücut bir gün ölecektir. Herkes ölümü tadıcıdır diyor Allah-u Teala. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Nefs ölen değildir. Ölümü tadandır. Ölüm fizik vücudun ölümüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Cehennemden kurtuldu. Nefsinin kalbi her kademede %7 nurlandı. Mürşidine ulaştıktan sonra. Ve 7 tane gök katını açtı. 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbi %51 nurla doldu. Bunun manası o kişi %51 mutluluğu yaşayacaktır dünya hayatında. Dünya hayatında %51 mutluluk, cennet hayatında ise 3. kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Ama bir şartı var Allah-u Teala'nın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ne yapmanız lazımsa Allah-u Teala size yaptıracaktır. Sanki otomatik olarak kurulmuş bir oyuncak gibi Allah-u Teala sizi kendisine ulaşmak için hazırlayacaktır. Size namazı sevdirecektir. Size orucu sevdirecektir. Size zekat vermeyi sevdirecektir. Size haccı sevdirecektir. Size ibadetleri sevdirecektir. Ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. Zikir yapmak sizin için doyulmaz bir zevk olacaktır. Çünkü kalp gözünüzün zikir yaparken açıldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünün açılması bir insan için mutlulukların çok önemli bir parçasıdır. Ondan evvel kalp gözü diye bir gözünüzün olduğunu belki de hiç bilmeden yaşarsınız. Ama açıldığı zaman bu gözlerinizi kapasanız da o kalbinizin gördüğü şeyleri görmekte devam ederseniz, açtığınız zaman da Hazreti Ali'ye bir bedevi gidiyor. Diyor ki senin benden ne farkın var ki? O da diyor ki gözlerini kapat. Kapattım diyor. Ne görüyorsun diyor. Hiçbir şey görmüyorum. İşte diyor ben gözlerim
kapalıyken de görüyorum. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namazı bırakıyor. Cebel ya Ali diyor. Cebel dağ demek. Yüksek sesle bağırıyor. Ve ertesi gün dönen Hazreti Ali diyor ki, tam diyor biz düşman tarafından sarılacakken diyor, senin sesini duyduk. Ya Ali dağa doğru kaç. Dağ tarafına kaç. Dağ. Ve diyor dağa ulaştık. Onlar bize bir şey yapamadılar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den çok uzak bir yerde o sırada. Ama sesini Allah oraya ulaştırıyor. Hazreti Ali'ye de o sesi duyuran gene Allah. Öyleyse etrafınızda her an fizik ötesi bir şeyler cereyan edebilir. Buna hiç şaşmayın. Layık olana Allah-u Teala 7 tane gök katını birer birer gösterir. Hele o kişiye iradesini de Allah'a teslim ederse kolay kolay herkesin hiç göremeyeceği Allah'ın zatını da görür. Kim ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ederse 7 gök katını mutlaka görür.

0: Ama Allah'ın zatını görebilmek iradenin teslimine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlu olmanın tabanıdır, temelidir. Ne zaman kendiniz için değil de başka insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman Allah için yaşıyorsunuz demektir. Allah için yaşamaksa mutluluğun, dünya mutluluğunun temelidir. O zaman başka insanlara hayatınızı hasredersiniz. Her şeyinizi başka insanların mutluluğuna adarsınız. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu karşılıksız bırakmaz. Zaten başka insanlar için yaşamaya başlamakla Allah yolunda tekamül etmek, kemal derecelerinde yükselmek demek. Kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi, ikmal kelimesi, kemalat kelimesi hep aynı kökten gelir. Kef, mim, lam. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, kemal dereceniz arttıkça gök katlarını çıkarsınız. Başka bir ifade kullanalım. Ruhunuz gök katlarını açtıkça kemal dereceleriniz artar. Niçin artar? Çünkü nefsinizin kalbinde her seferinde %7 afet gidiyor ve yerine %7 fazıl nuru geliyor. Kemalat, kemal derecelerinin sahibi olmak, nefsinizin kalbinin nurlarla dolu olmasıyla, nurlarındaki oranla aynı oranda gelişir. Bir insanın 7 kademede %7 nur birikimini sağlaması, %2 de başlangıçtaki rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbinin %51 olması, o kişinin kemalatının yarıyı aşması demektir. Ne zaman ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşır, %100 nurla dolur, o kişi ullelbap makamındadır. Sonu mudur yolun? Hayır, değildir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhlislerden olacaktır. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. Allah-u Teala'dan fizik vücudunu teslim ederek fizik vücudun teslimi konusundaki ihsanı almıştır. Bu sebeple adına muhsin denir. İhsanı alan insanın sahibi muhsin olan kişi. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu onun muhlis olmasını sağlar. Ullelvap makamının bir üstündeki makamdır. Her ikisi de daimi zikrin sahibidir. Ama muhlisler muhsin olduktan sonra muhlis olduktan sonra affedersiniz. Muhlisler ullelvap olduktan sonra bir makam yükselen ve tövbe-i nasuha davet edilenlerdir. Bunun ötesi var mıdır? Vardır. Salihler. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O kişiye, o kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu gönderir. O kişinin günahlarını bir de sevaba çevirir. Bu ikinci defa günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlemidir. Birincisi, mürşidinize tabi olduğunuz noktada gerçekleşir. Bu ikincisidir. İkincisi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Affetmek söz konusu değil. Affetmenin iki katı. Günahların affedilmesi, bir defa daha affedilmesi, günahın sevaba çevrilmesidir. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bir hiç sebebiyle ne kadar büyük ihsanlarda bulunuyor bizlere. Bu ihsanları kendi muhtevası içinde düşünelim. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini insan için hazırlamıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde Allah'ın en çok sevdiği insandır ve açıkça söylüyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Üstün insan. Kimdir üstün insan? Diğer bütün insanları alın. Üstünlüğün elde edildiği nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz üstün insansınız artık. Neden? Çünkü Allah'ın tasarrufu altına girdiniz. Ne zamana kadar devam eder bu tasarruf? Ta ki 7-8 aylık bir devre zarfında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ne kullandık? Ta ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiyoruz. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve de Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve de sanki siz ulaştırmışsınız gibi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız, ikinci kat cennetin sahibisiniz tabiyetin anında. Ruhunuzu vücudundan ayıran Allah, kendisine ulaştıran gene Allah, ama Allah'ın zatına ruhunuzu ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu muhtevada nefsinizin kalbinde %51 nurlar doluyor. Dünya mutluluğunda %51'inin sahibisiniz. Ne karşılığı? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size nimetler versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Affedersiniz, furkanlar versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli değil. Bir insan günahları azsa az suç işlemiştir. Ama onun kazancı, günahları çok olup da o günahlardan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden çok daha azdır. Diğer taraftan Allah Teala'nın haksızlık yapması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor neticede? Aynı noktaya geliyorlar. Günahları sevaba çevrilmiş. Çok günah var, az günah var. Bu bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet sahibi olacaktır. İki tarafta. Çok günah olan da az olan da. Günahları örtülecektir. Sonra mürşide tabi olacaktır. Örtülen günahları sevaba çevrilecektir. İkinci kat cennetin sahipleri ve ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır Allah. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibidir. Birisi çok günahlıdır, çok sevap kazanmıştır. Birisi az günahlıdır, az sevap kazanmıştır. Netice değişmez. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne yapmıştırlar? Allah'a ulaşmayı dilemiştirler. Dilemeyenle dileyen arasında fark var mı? Dağlar kadar. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. İki insan düşünelim. İkisi de 80 yaşında ölmüşler. Birisi 15 yaşında sorumluluğun başladığını biliyor ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış 15 yaşında. 15 yaşından 65 yaşına kadar 50 sene süreyle bu kişi İslam'ın 5 şartını hep yerine getirmiş, eksiksiz. Sonra da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. Çünkü ona öğretmişler ki, sevgili kardeşim, sakın ha ifrata gitme. Tefritte de kalma. Bir takım insanlar var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan bahsediyorlar. Zikirlerini arttırmaktan, daimi zikirden bahsediyorlar. Onlar ifratta olanlardır. Onları boş ver. Bir de hiç namazlarını, ibadetlerini yapmayanlar var. Onlar da tefritte olanlardır. Gereğini de yapmıyorlar. Ama bir de bunun orta yolu var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu orta yoldur. Sen bu orta yolu tut, mutlaka cennete gidersin. Hatta birisi geliyor bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapıyorum, ne yapmam lazım diye soruyor. Bu bir mevzu, uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Bu doğru bir hadis değildir. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah-u Teala onun kalbine yazdı Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'a aykırı bir davranışının oluşması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kalbinde Kur'an yazılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi ömrü boyunca. Okuma yazmayı bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyordu. Okuma yazma bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuması hiçbir kitaba bakmadan nasıl gerçekleşiyordu? Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bunun için de okuma yazma bilmesi gerekmiyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz Allah için yaşayın. Bunun manası, aynı zamanda başkaları için yaşayın demek. Başkalarını öne geçirin, tevazu gösterin. İnsanlar hata yaptıklarında onlara kızmayın. Onları yumuşak sözlerle doğruya davet edin. Başkaları hata yapabilir. Siz onların hatalarını yüzlerine vurmayın. Misal göstererek doğruyu onlara anlatmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Severseniz sevinirsiniz. Severseniz ve sevilirseniz mutlu olursunuz. Mutluluğun arkasında sevginin mutlaka var olması gerektiğini sakın unutmayın. Mutluluk sevginin güneşidir. Sevgili kardeşlerim, hayır, yanlış söyledik. Sevgi mutluluğun güneşidir. Sevgiyi oluşturan şey o güneştir. Güneşin ışıkları mutluluğu ifade eder. Hepiniz aydınlık bir dünyada bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak üzere yaşayın. Sevin. Sevilirsiniz. Verin. Allah Teala size çok kat fazlasını verir. Allah Teala size çok çok fazlasını verir. Rakam inanılmaz. Allah Teala 1'e 700 diyor. Siz başkalarına ne verirsiniz? Allah Teala her nimetinde 7 başa iyi. Yedi katlı bir bitki kadar size verir diyor. Yani verdiği bire karşılık çok çok fazla bir değeri ifade ediyor. Buradaki rakam her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki kadar verir size diyor. Rakam 1'e 700'dür. Sevgili kardeşlerim, bir insanlar bilseler, verdiklerinin karşılığı nasıl kat kat alınca alacaklardır, herkes her şeyini başkalarına verirdi. Ama insanlar buna bir türlü inanamıyorlar. Hiç Allah'ın sözünde hulf olur mu? Allah'ın sözünde yanlışlık olur mu sevgili kardeşlerim? O sonsuzun sahibidir. Onun hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Verdikçe onun hazineleri verdi diye tükenmez. O sonsuzun sahibidir. Servetinin sonu yoktur. Deneyin. Verin ve de görün bakalım Allah Teala size ne yapacak. Hepinizin başkalarına yardım ettikçe Allah'tan yardım alacağınızı sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Ve onun yüzlerce katına kadar bu yardım ulaşır. 1'e 700'e kadar. Peygamber Efendimiz zaten onun için elindekilerinizi başkalarına verin, hibe edin ki Allah size 700 katını versin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama vaktimiz çoktan tükendi ve sizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Bir defa daha söyleyelim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-ı-lezîne en'amte aleyhim gayrıl magdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabileceksiniz. İlişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız, mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki, iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki, mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o 100'ün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız,

yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinal. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey, sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey
öylesine

Güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim.
onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim
diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım. Bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah-u Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, onun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, ona sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin
elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde, size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler yine başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size yine geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz.
her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde, kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz, lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz olur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun.
O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar. Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onlara da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir, mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini haleldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz.
Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp onları yok farz edip yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz?
Bu mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları hepimiz için Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak üzere bir dünya öyküsü düzenliyoruz. Aslında bütün dünya aynı dinin sahibidir. Her ne kadar Musevilik, Hristiyanlık, İslam diye tarih sırasına göre konuştum. Üç ayrı din varmış gibi görünüyorsa da realiteye baktığımız zaman Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve üç ayrı zaman parçasında üç ayrı peygambere Allah Teala elbette görevler vermiştir. Ve böylece Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din çıkmış ortaya. Ritüellere yani merasimlere baktığımız zaman aradan yüzlerce yıl geçmesi sebebiyle merasimlerde değişiklikler oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, asli unsurlara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ayetleri birer birer inceledik. Birer birer baktık ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması yani ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tane Allah var. İstiyor ki herkes aynı hedeflere yürüsün. O hedefler ne? Dinimizin adı teslim dini olması hasebiyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren 4 tane teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Allah Teala sevgili kardeşlerim istiyor ki bu teslimlerin hepsini gerçekleştirelim. Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde sonuçlara erdirelim. Dinimizin adına Allah Teala İslam dini demiş. Yani teslim dini demiş. Bundan evvel Hristiyanlık gelmiş. Daha da evvel Musevilik gelmiş. Din olarak Hz. Musa, Musevilerin, Hz. İsa, Hristiyanların, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın peygamberleri olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş ve inceliyoruz muhtevayı, bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç kitapta dinde de var. Bir, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi var. Fizik bedenin teslimi var. Nefsin teslimi var. Muhlis olmak var. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi tane safa ve bu yedi safanın içindeki dört tane teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hiçbir değişiklik göstermiyorsa, üç kitaplı dinde de aynen yer almışsa, üç kitaplı dinin de kurucuları, Allah'tan emir alarak o dini ortaya koyanları Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiş sevgili kardeşlerim. Onlar peygamberdi. Nebiydiler. Nebi kelimesi ve peygamber kelimesi aynı manaya geliyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatemin Nebiyin adıyla anılıyor. Yani nebilerin hitamı, nebilerin sonuncusu, nebilik müessesesini Allah'ın sona erdirdiği son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki nebilik peygamberliktir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatemin Nebiyindir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah Teala'nın ortaya koyduğu bu gerçek. Nübüvvet müessesesinin, peygamberlik müessesesinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimizle sona ermesi Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir kanundur. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Peki ama her devrin bir imamı oluyor. Tamam, o imamlar gene var olacaktır. Ama nebi olarak değil, resul olarak var olacaktır. Bütün devirlerde o devrin imamı mutlaka vardır. Hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan soran kişi o devrin imamını Allah-u Teala'dan öğrenmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, aslında başka insanlar için yaşamaktır. Bütün peygamberler ve bütün resuller Allah-u Teala'dan emir olarak yaşantılarını devam ettirirler. Allah-u Teala ne emrederse onu yapabilirler. Onun dışında bir şey yapmak yetkileri yoktur. Ama Allah-u Teala bir şey emretmediği sürece usuller aynen tatbik edilecektir. Bütün devirlerde o devrin bir imamı mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. O insan adı verilen mahluku en üst seviyede gösteriyor. İnsan. Cinler de var, insanlar da var. İnsan cinlerden üstün. Niçin üstün? Çünkü Allah Teala insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ama cinlerden herhangi birisine Allah'ın ruhundan üfürmesi söz konusu değil. Böyle bir üfürme olayı yok. O zaman insan Allah'ın bu kişi doğduğu zaman ruhundan üfürdüğü bir mahluku Allah Teala'nın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli bir hususiyet. Dünyada verilen bu gezegende insandan başka Allah'ın ruhuna sahip olabilecek, mekan oluşturabilecek başka bir mahluk yok. Sadece insan var ve bütün insanlardan da Allah Teala ruhunu geri istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala o kişi kendisine ulaştığı zaman onun ne yapacağını emretmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kişi Allah Teala'nın emirlerini gerçekleştirecektir. Bütün devirlerde hep bir en üst noktada olan kişi vardır. O kişi nebilerin var olduğu süreç içerisinde nebidir. Ama nebiler her devinde, her devirde bulunmuyor. Hazreti Musa'dan çok sonra Hazreti İsa'nın görev aldığını, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan çok sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in görev aldığını biliyoruz. Arada fetret devirleri var. Peki görev bir peygamber yoksa o aradaki devirlerde kime veriliyor? Resullerden birine veriliyor. Bunu da Allah Teala seçiyor ve görevi o kişinin almasını sağlıyor. İşte son peygamber ki Kur'an-ı Kerim'de Atem-i Nebi'in diye geçer. Nebilerin hitam bulduğu, nebilerin sona erdiği son nebi, Atem-i Nebi'in, o Allah-u Teala'nın indinde peygamber olmak vasfının son temsilcisidir. Ama devrin imamlığı görevi kıyamete kadar devam edecektir. Nebi yoksa, nebi yoksa Allah Teala resullerden birini seçecektir ve o resulüne emredecektir. emirlerini ona bildirecektir. İşte bu görev kıyamete kadar devam edecek olan bir görevdir. Ama son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün devirlerde bir nebi tarafından değil, bir nebi resul tarafından değil, bir veli resul tarafından gerçekleştirilecektir. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala

Mürşidinize tabi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabi ikinci safa. Tabi olduğunuz an diyor, ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve bize doğru yola çıkacak. Ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane alemden geçip 7. alemde Sittetin müntahaya yükselerek 7. alemden sonra bize ulaşacak diyor Allah Teala. İşte bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması. Bu o ruhun Allah ile birlikte olmasını sağlayan, Allah'a geri dönmesini sağlayan bir olgu. Bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala sadece bir tek hedef almıştır. O hedef insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğudur. O kişinin mutlu olabilmesi ise bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa o mutluluğa hiçbir zaman insanlar ulaşamaz. İşte İslam aleminin o korkunç tuzağa düşmesi, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane faktöre dayalı olması insanların hiçbirisini hedefe ulaştıramaz. Namaz kılmak mı? Farzdır. Oruç tutmak farzdır, zekat vermek farzdır, hacca gitmek farzdır, kelime-i şehadet getirmek farzdır. Evet. Ama bir dinimizin adına bir bakalım. Ne diyor? Dini İslam diyor Allah Teala. İslam dini, teslim dini diyor. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek. Şimdi bu devirde İslam'ın 5 şartı tatbikatta. Tasavvufu yaşayanların dışındaki dini görevlerini yapan insanlar bunları yapıyorlar. Bu bizim için yeter diyorlar. Başka bir şey gerekmiyor. Biz de onları soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var. Senin dininin adı neydi? Eğer bir yanlışlık yoksa İslam diniydi. Doğru mu? Doğru demek mecburiyetinde alternatifi yok. Çünkü din İslam dini. Yani teslim dini. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Çok güzel. Bunları yaptığın zaman neyini teslim etmiş oluyorsun acaba Allah Teala'ya? Teslim dininden Allah Teala'nın muradı bir teslimlerse, hatta teslimler dizisi ise, ki bu bir dizidir, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak 4 tane safa gösterir. Aslında 7 safadan oluşur ama teslimler 4 safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim dininin sahibiyiz. Bu sebeple İslam adını almışız. Yani teslim olan, Allah'a teslim olan. Peki atalarımız bunu gerçekleştirmişler mi? Bütün boyutlarıyla. Bir Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, padişahtan başlayarak en ufak, en rütbesiz askere kadar bütün saraya bağlı olan erkan, bütün ordu, bütün esnaf, aklınıza hangi tarz bir insan geliyorsa hepsi dinlerini yaşadılar. Osmanlı devrinde onlar dinlerini yaşadılar.

en az teslim eden ruhunu mutlaka Allah'a teslim etti. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi hiç de zor bir olay değildir. Bir insan, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana teslim et." tarzında bir talepte bulunduktan sonra, eğer hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişinin başka bir mürşide değil, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve o mürşide tabi olması şarttır. Belki birçok insan diyecektir ki günümüzde artık tabiyet mi kaldı? Ne yazık ki bu sözün büyük ölçüde doğru olması vakasıyla karşı karşıyayız. Artık İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret bir noktada. Hariç olan kimler? Hariç olan tasavvufu yaşayanlar. Bütün tasavvufu yaşayacak olan insanlar, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. Alternatif yok. Tasavvuf yaşamak isteyenler başka bir şey yapamazlar. Mutlaka boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar, Allah'tan mürşitlerini soracaklar ve o mürşide ulaşıp tabi olacaklar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a doğru giden kafileye katılacaklar, 7 tane gök katını birer birer aşacaklar, sonra 7. gök katında 7 tane alemden geçecekler soldan sağa doğru, sonra da 7. alemden dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşacaklar, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi bu dünyada hayattayken ulaşması söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun o mürşide ulaşarak ona tabi olacak. Veya onun bulunduğu yerdeki vekiline tabi olacak. El verme yetkisinin sahibi olan vekillerinden birine tabi olacak. Sevgili kardeşlerim, dinimize İslam dini denmesinin sebebi dinimizin teslimlerden ibaret olmasından kaynaklanır. Ruhun teslimi birinci teslimdir. Fizik bedenin teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. Safalarsa 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. Fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte gene 7. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış iblis? İblisin önlemek istediği şey, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, arkasından da diğer teslimleri yerine getirmemiz. Nasıl engellemiş bunu? İnsanlara öğretmiş ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannederler ki böyle yaparlarsa Allah'ın cennetine gireceklerdir. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip kelime-i şehadette getirdiler mi? Tamam. Ama Allah Teala cennetlerin
dizaynını yaptığı zaman böyle söylemiyor. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İkinci kat cennete girebilmesi mürşidine tabiyetine bağlı. Tabi olursa gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise bir mürşid tarayışına girmemesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmaması da mümkün değildir. Eğer gerçekten bir hakkın o kişi Allah'a teslim olmayı diliyorsa mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ölmesi birinci kat cenneti ona sağlar. Yaşarsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte ruhun vücuttan ayrılması mürşide tabiyet yani ikinci kat cenneti garanti eder. 7-8 ayda ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir daimi zikre ulaşıp. Beşinci kat cennet. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cenneti sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberse Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bundan daha belki devredeki görev alan Hazreti Musa da bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanların hedefe ulaşması. Şu anda dünya üzerinde Museviler var, sırasıyla konuşursak. Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Peygamberlerin sırasına göre bu dizayn içerisinde bir vazife oluşmuş insanlar arasında ve Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. En sonunda bizler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşuz. Üçü de peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya sulhunun kurulması bu Allah'ın bugüne kadar indirdiği kitapları incelemenin sonucunda ulaşılan o noktadır. Tevrat, Allah-u Teala'nın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Musa'ya. İncil, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse, üç kitaplı din, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberlerini kimse inkar edemez. Öyleyse Allah Teala'nın kitaplarını incelediğimiz zaman Allah Teala tarafından hepsinin indirildiğini kabul etmemek mümkün değildir. Her kitap başlı başına bir ispat vasıtasıdır. İslam standartlarının sahibi olan hiç kimse Tevrat'ı ve İncil'i inkar etmez. İslam standartlarının sahibi olan bir kişi
Hazreti Musa'nın da bir peygamber, Hazreti İsa'nın da bir peygamber olduğunu kabul eder. Çünkü kendi kitabı bunun bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünya soyunun var olabilmesinin arkasında ne var? Müslümanların, Hristiyanların ve İslam'ın bir araya gelerek aslında üç dinin de Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitaba bağlı olan din olduğunu, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de bir peygamber olduğunu, herkesin kendi kitabından anlamasıyla sonuca ulaşılabileceğini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. O bir tek şey ister. Dünya üzerinde sulh ve sükun. Bu sulh ve sükunun oluşabilmesi ise insanların Allah'la olan ilişkilerinin mutlaka gerekli boyutlara ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse Hristiyan bir ailenin çocuğu, Musevi bir ailenin çocuğu ve İslam bir ailenin çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu ayrı ayrı dinlerin sahipleridir. Bu ayrıcalık ancak ritüellerde oluşan bir muhtevayı ifade eder. Çünkü aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinci dine göre ikincisinin oluşması, ikinciye göre üçüncüsünün de oluşması, aradan yüzyılların geçmesinden sonra tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indirdiği dinler, o din indirilen kişilere bir vasıf verir. Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir, bir nebidir. Ve hatemün nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği kişi, son nebi, son peygamber. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey tahakkuk ettiğine göre artık dinlerde bir değişiklik olması söz konusu değil. Bu üç dinde, üç peygamberin ayrı ayrı dinleri olarak ama aynı esasları muhtevi 7 tane safha, 4 tane de teslim içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış. İstiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir gerçek taleple talepte bulunduysa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi gidip o mürşit neredeyse dünyanın öbür ucunda da olsa oraya ulaşıp ona tabi olacaktır. Ve tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Ve 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Bütün insanlar için bunu garanti ediyor Allah Teala. Hiç kimse için negatif bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh 7 tane gök katını aşıp 7. katta 7 7. katta Sütret-i Müntaha'ya ulaşıp Allah'ın zatına ulaşmak üzere
harekete geçiyor ve Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. O ruh artık Allah'ın zatındadır. İnsanlar ruhsuz yaşayabilirler mi? İşte şu anda bir ruhsuz kişi sizinle konuşuyor. Ruhun hayat vermekle, hayat almakla alakası yoktur. Allah Teala bütün ruhların bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasını Tevrat'ta da emretmiş, İncil'de de emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emretmiş. Üç kitaplı dinde aynı şeyi söylüyor. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması, 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alemden geçmesi soldan sağa, 7. alemden dikey bir yolculukta sıfatın müntahaya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifne olması, yani yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, elmiş evliya olsun ve 3. kat cennetinde sahibi olsun. Ama cehennemden kurtulmak deyince bu çok daha başlangıçta olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diler de bundan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa Allah Teala'nın mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşmadan bu kişi mürşidine tabi olmuş ve ruhunu yola çıkardıktan sonra ölmüşse 2. kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir devrede hayattaysa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi böylece ermiş evliya olacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bu 3. kademedir ve İslam dinine adını veren müessesedir. Çünkü burada ruh o insanın vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam dininin bu ismi almasının sebebi bu ruhun arkasında fizik bedenin, arkasında nefsin ve iradenin Allah'a teslimleridir. Ne ifade ediyor bu? Çok şeyler ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Herkesin kendi düşen görevi yerine getirmesi ve teslimlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi Allah-u Teala'nın temel kanunudur, emridir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi İnsana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar içinse en kolay şey başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını
kendisi de yaşayacak. İki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye, on kişiye, daha fazla kişiye mutluluk ulaştırdıkça kendisinin mutluluğu artarak devam edecek. O zaman aynı şarkıyı söyleriz herhalde. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını hedef tayin etmiş ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye Allah-u Teala üç tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, İncil'i incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle bunları mutlu edin ve böylece siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım. Dünyada verilen bu gezegendeki hayata mutlu etmeliyiz. Ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde
Biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10 A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanunu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş. İnsanlar mutlu olmanın peşinde ama mutsuzlar. Arkasında ne var? Allah'ın kanunlarını unutmak. Allah'ın kanunu son derece basit. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirsen, bir başka ifadeyle kimi, insanlardan her birini ne kadar mutlu edebilirsen, o insanlara verdiğin mutluluğun toplamı kadar, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişse, 10 A kadar o kişi mutlu olur. Mutluluğu başkalarına ulaştıran kişi mutlu olur. Allah'ın kanunu muhteşem. Bu insanları nereye taşır? Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayrete. Gayretin neticesinde mutluluğu gerçekten ulaştırabiliyorsa, insanları mutlu edebiliyorsa, o zaman onlara ulaştırdığı mutluluğun toplamı kadar kendisi Allah Teala tarafından mutlu kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bir düşünün, zalimler başka insanlara ızdırap vermekten belki de hoşlanan insanlar. Başkalarına her mutsuzluk verdikleri zaman, her huzursuzluk verdikleri zaman onların da işleyenlerinde bir sıkıntıyı Allah Teala mutlaka onlara yaşatır. Bunun manası, ne kadar çok insana huzursuzluk verdilerse o kadar çok sıkılmalarıdır. Öyle yapmasalardı, herkesi mutlu etmeye çalışsalardı, bütün imkanlarını, zaman parçalarını başka insanların mutluluğuna adasalardı, o istikamette bir gayretin sahibi olsalardı, bütün insanların mutlu oldukları bir dünya tablosu çıkardı karşımıza. Ama Allah Teala insana ruhundan üfürürken ona daha el verdiği şey %100 afetlerle dolu bir nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Oysa ki bütün insanlar için mutluluğun bütün kapıları açık ve son derece kolay. Kanun mu? Mutlu et, mutlu ol. Her an etrafınızda bir değil birçok insan muhakkak ki vardır sevgili kardeşlerim. Biz insanlar ne olur onları mutlu etmeyi hedef edinsek ve bunu her başardığımızda her bir insana mutluluk verdikçe asıl bizim kendimizin mutlu olduğunu,
yaşamak imkanının sahibi olmak. İşte bunu asli unsurlar itibaren yerli yerine oturtabilsek ve kalbimize yerleştirebilsek hepimiz için aynı şey söz konusu olur. Hepimiz başka insanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Yaparsak ne olur? Onları mutlu ederiz. Ama onları mutlu edersek ne olur? Biz bir kişiyiz. Diyelim ki 10 kişiye mutluluk verdik. Onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını biz yaşarız. Allah'ın kanunu ne kadar muhteşem öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları cemaat halinde yaşamak istikametinde dizayn etmiş Allah Teala. Herkes bir şeyler yapıp para kazanacak. Sonra da o kazandığı parayla ihtiyaçlarını giderecek. İşte o ihtiyaçlarını giderdiği her kişi kendi sanatlarının, mesleklerinin icabı olan bir şeyleri üretmişler de oradan kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ne güzel kanun koymuş. Sen diyor, terzisin. Elbiseleri dik ve para kazan. Sen diyor, kumaş üreticisin. Üret kumaşları, müşterisi hazır, onlara satarsın. Ve bu istikamette mutlaka sana olan maliyetinden daha yüksek fiyatla onları satmak imkanının sahibisin. İşte o kâr da senin kazancını teşkil eder. Bir taraftan fizik standartlarda insanlara ulaştırdığımız şeyler, onların imalatında bizim de payımız varsa, bizi mutlu ederken, İnsanları mutlu etmek için kullandığımız her dakika asıl bize mutluluk veren özellikler taşır. Eğer biz etrafımızdaki herkesi mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiysek, bu bir büyük dizaynı ifade eder sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimizin de çok açık bir şekilde mutlu olduğunu idrak ederiz. Kanun açık ve kesin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların her birine ulaştırdığınız, onların her birine yaşattığınız mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Nasıl başkalarını mutlu ettiğiniz zaman huzur duyuyorsunuz, siz de mutlu oluyorsunuz. Ama başkalarına üzüm veren bir yanlış davranışta bulunduğunuz zaman, onlara üzdüğünüz zaman siz de üzülüyorsunuz. O zaman yapılması lazım gelen şey, herkesi mutlu edecek davranışların sahibi olmak değil mi sevgili kardeşlerim? Hepimiz dünya adı verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin, belki kaç milyon gezegen var. Kainat bir sonsuzluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, etrafımızda yaşayan her insan bizim mutluluğumuzun bir vasıtası olmalıdır. Nasıl olacak?
biz onları mutlu ederek, her birini mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğumuza göre yapmamız lazım. Gelen şey son derece basit, kolay ve her an başarılabilen bir özellik taşır. Bir tek hedefimiz olmalı, etrafımızdaki herkese mutluluk dağıtmak, onları mutlu etmek konusunda hayatımızı adamak, kesintisiz bir gayretin sahibi olmak. İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, sevgi var. Eğer biz başka insanları mutlu etmek için yaşıyorsak, bu mutluluğu her ulaştırdığımız kişinin yaşadığı, yani ona yaşattığımız, bizim yaşattığımız, onu mutlu etmek için gayret sarf edip de bizim ona yaşattığımız o mutluluğun aynını Allah-u Teala bize de yaşatıyor. Mükafat. Mutlu eden mutlu olur. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Mutsuz olan da, mutsuz eden de mutsuz olur. Allah Teala hem sevginin ve başkalarına mutluluk vermenin bedelini pozitif olarak o kişiye ödüyor, hem de negatif davranışların bedelini, onları o yanlış davranışı vücuda getiren kişileri aynı seviyede mutsuz edecek olan bir hissiyat sistemini Allah Teala insanların davranış biçimleri dizisine yerleştirmiş. Ne ekersen onu biçersin. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, siz de o mutluluğu aynen yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şarkıyı söylemiş olmuyor muyuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bize mi öyle geliyor? Şeytanın bütün gayreti insanların kötü ve yanlış taraflarını dikkatimize ulaştırmaya çalıştırmaktır. Bütün gayretini bu istikamette kullanır. İnsanların diğerlerine yaptığı yanlış davranışları, başkalarına üzen davranışları, o üzülen insanları daha çok tesir altına alacak şekilde ona hissettirmek. Sevgili kardeşlerim, başarabilsek, bize kötülük edenlere de iyilik etmeyi başarabilsek, başka birisi bize kötülük ettiği için derecat kazanırız. O kötülüğe karşılık biz ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek bir defa daha kazanırız. Ama o kişi bir defa kaybeder, iki defa kaybetmez. Bize yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizim ona yaptığımız güzel davranış, sevecen davranış, onu mutlu eden davranışsa ona derecat kaybettirmez. Ama mutluluk kazandırır. Öyleyse hepimiz için yapılması lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek değil mi sevgili kardeşlerim? Onları huzur içinde yaşatacak olan bir davranış biçimleri dizisi bizlerden etrafımızdaki herkese
yayılıyorsa, onların mutlu olduğunu görüyor ve bunu yaşıyorsak, asıl mutlu olan biz olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? En mutlu olan neden? Biz insanlar etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk versek, onların her birisi A kadar mutlu olurken, biz 10 A kadar mutlu oluruz. İşte güzellerin en güzeli, dünya mutluluğunun temeli budur. Onun için Allah Teala hep onu söylüyor, nefret etmeyiniz. Seviniz. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Yüce Rabbimiz her şeyin en güzelini bizlere hedef olarak göstermiş. Sevmeliyiz. Bu konuda verdiğimizin bedelini almaya başladığımız gün, yani onlara o güzel davranışlarla şartlar ne olursa olsun davranmayı biz devam ettirirken, başlangıçta bize karşı belki cephe alan, kötü davranan insanların adım adım değiştiğini, onların da bize karşı daha güzel davranışlarda bulunduğunu yaşadıkça mutluluğumuz elbette artacaktır. Bize kötü davranan kişiye hep kızarız. Bu kişi bana kötü davranıyor deriz. Ama ya biz de farkına bile varmadan ona kötü davranmışsak, onun neden hoşlanmadığını, neden hoşlandığını bilmeyerek onu üzecek olan bir şeyler söylemişsek, o zaman onun bize karşı cephe alması bizim yaptığımız bir hataya dayalı değil mi? Bu istikamette yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Kime? Hangi davranış biçimimiz ters gelmişse, kimi kızdırmışsa, o zaman derhal o kişiden af dilemek mecburiyetindeyiz. Ona neden öyle davrandığımızı açıklamak mecburiyetindeyiz. Açıklamak ve af dilemek birbirinin arkasından geldiği zaman karşımızda olan kişinin bizimle bir zıddiyeti yaşaması artık söz konusu olmayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hedeflere hep sevgi yoluyla ulaşılabilir. Sevmek konumuzun temelidir. Sevmektir ki başka insanları bize yaklaştıracaktır. Sevmektir ki başka insanların da bizi sevmelerini sağlayacaktır. Sevmektir ki böyle olduğu için, bu hedeflere ulaşıldığı için başkaları artık bize mutsuzluk veren değil, bize mutluluk veren insanlar olacaktır. Bu güzel davranışları sebebiyle. İşte insanoğlunun başka insanları mutlu etmek istikametindeki bu Allah tarafından konulmuş kanunu kullanmamız halinde, pozitif istikamette kullanmamız halinde etrafımızdaki insanları mutlu ettiğimizi görürüz.
her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için, o zaman etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Sırf Allah-u Teala'nın bize emrettiği başka insanlara güzel davranmak standartlarına uyduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları mutlu etmemizdir. Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Bizim her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşama imkanına sahip olduğumuzu bizi yaratan Allah-u Teala en iyi bildiği için ister ki her an birilerine iyi davranalım da onun üzerinde vücuda getirdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayalım. Eğer bir kişiye verdiysek mutluluk, onu yaşarız. Ama iki kişiye verdiysek, bizim mutluluğumuz iki kat olur. Üç kişiye verdiysek, üç kat olur. Aynı seviyede, aynı hüviyette mutluluklara verdiysek, katlar da ona göre devamlı artacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar güzel kanunları var diye düşünmez miyiz? Mutluluk verin, mutluluk alın diyor Allah Teala. Ne kağı küfte, o kağı ekmek diyor. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Yani bir insan etrafında 10 kişi olsa, her birine verdiği mutluluk A kadar olsa, kendisi 10 A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Herkese mutluluk vermek her an bizlerin elinde. İnsanları mutlu etmek. Bu bize huzur verir, mutluluk verir. Bu bizim duyduğumuz his, karşı tarafa ulaştırdığımız mutluluk. Ama bir de oradan gelecek olan cevap var. Eğer biz o kişiye negatif bir davranışta bulunmuş olsaydık, onu üzen bir davranışta bulmuş olsaydık, o kişi sadece huzursuz olacaktı. Ama Allah Teala ona verdiğimiz huzursuzluğu bize de yaşatacaktı. Vicdan azabı olarak yaşatacaktı. Halbuki başka insanlara onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirsek ve yüzünden de görüyorsak o kişinin söylediklerimizden memnun olduğunu, mutlu olduğunu, huzur içinde olduğunu görüyorsak biz de bundan mutluluk duymaz mıyız sevgili kardeşlerim? Duymamak mümkün olabilir mi? Allah Teala onun için bütün insanları, etraflarındaki herkesi mutlu etmeye davet ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Diyor ki herkes yapsın bunu. Herkes etrafında bulunan insanlara mutluluk aşılasın. Mutluluk vermeye uğraşsın. Görevi bu olsun. Ve böylece başka insanların üzerinde oluşturabildiği mutlulukların toplamını kendisi yaşasın. Biz bir kişiyiz ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, daha fazla varsa her biri bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır sevgili kardeşlerim. Her biri bu istikamette hangi ölçüde gayretin sahibi ise bunun meyvelerini toplayacaktır.
İşte başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman duyduğumuz iç sıkıntısını, bizde oluşan huzursuzluğu yaşadıkça bunun tersini denemek hepimizin üzerine vazife olacaktır. Ve göreceğiz ki nasıl başka insanları huzursuz ettiğimiz zaman, onlara sıkıntı verdiğimiz zaman, onları incittiğimiz zaman nasıl bizim içimizde bir sıkıntı topluyorsa, bir sıkıntı kaplıyorsa, sevindirdiğimiz insanların bu sevinci yaşadıkları zaman süresi içinde biz de onların yaşadığı mutluluğu yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah'ın kanunu bu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de her biriniz o kadar mutlu olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse görevimiz de, görevimiz tehlike. Bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunmak, bir tek hedefe dayalı olarak yaşamak, başka insanları, her birini teker teker mutlu etmeye çalışarak yaşamak. Ne kadar güzel kanunlar koymuş değil mi Allah Teala? Sevindirin diyor. Mutlu edin diyor. Ki siz sevinin, sevinesiniz, ki siz mutlu olasınız. Kanun açık ve kesin. Hissiyat Allah Teala tarafından dizayn edilmiş, bütün insanlara bir his hayatını yaşayabilecek olan özellikler verilmiş. Kimi üzerseniz Allah Teala size de o hissiyat sistemi içinde mutlaka huzursuzluk ve sıkıntı, gelecek standartları en iyi bilendir. Çünkü onları o koymuştur. Madem ki biz insanları sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz, biz mutlu oluyoruz asıl. Ve biz bir kişiyiz, etrafımızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, daha fazla olabilir. Her birine onları sevindiren bir şeyler ulaştırabildiğimiz takdirde biz her an mutlulukları yaşayan birisi oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bir tek şey için. Bizim mutluluğumuz için. Herkes başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsa, etrafında her birinin onar kişi olsa, ne kadar büyük bir imkanla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Madem ki başkalarına verdiğimiz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacak, o zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek değil mi? Ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar çok biz mutlu olacağız. Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek ve bunun arkasında mutlu olmak varken neden acaba bizler başkalarını mutsuz edebilecek davranışlarda da bulunabiliyoruz ve onları üzüyoruz, arkasından da mutsuz oluyoruz? Öyleyse bunlardan gerekli dersi alıp başkalarını mutlu etmeye hedef almamalı mıyız? Hiç vakit geçirmeden görevimizin tehlike olduğunu, yani başka insanları mutlu etmek olduğunu, görevimiz tehlike, görevimiz başkalarını mutlu etmek. Bu bize ne kazandırır? Mutluluğu kazandırır.

0: her vesileyle onlar da bize karşı göstereceklerdir. Her birinden bize ulaşan bir güzel davranış bizim mutluluğumuzun bir parçasıdır. Öyleyse neden başkalarına kötü davrananda onlardan da bize kötü davranışlar gelsin? Ve iki defa üzülelim. Bir, ona kötü davrandığımız için, bir haksızlık yaptığımız için üzülürüz. İki, o kişi bunun altında kalmaz da o da bize bir kötülük yaparsa bir defa daha üzülmemiz normal bir neticedir. Öyleyse iki defa hüzünlenmek, iki defa üzülmek yerine neden bizler başkasını mutlu etmeyelim de bunun karşılığında da mutlu olmayalım? Yapmamız lazım gelen şey son derece açık ve kolay. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Ve bundan hiç vazgeçmemeliyiz. Her zaman benim görevim etrafımdaki insanları mutlu etmektir tarzında bir düşüncenin sahibi olmalıyız. Ve bunun meyvelerini aldıkça otomatik olarak gerçekleşir olaylar. Ve bu meyveler alındıkça bizim için daha çok insanı mutlu etmek, bunun denemesini de geçirdiğimiz için üzerimize farz olur. Bütün gücümüzle etrafımızdaki herkese onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunmak isteriz. Ve bunu başardığımızı görürüz büyük bir zevkle, huzurla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kanunlarının ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir dizayn içinde koyduğunu görüyoruz. Görevimiz etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim de yaşamamızı temin etmek. Bunun arkası mutlaka mutluluktur. Ne kağ küfte, o kağ ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verdiyseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşayacaksınız. Öyleyse hemen harekete geçin sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin, mutlu edin. Onlar da sizi mutlu etsinler. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizlerle bir hasbihal, sohbet. Biliyorsunuz ki biz hep insanların mutlu olması konusunda Allah Teala bize ne öğretmişse onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı onların mutlu olmasıdır. Mutlu olmaksa Allah'a uzak olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir husustur. Mutluluk dediğiniz zaman onun mutluluğun merkezinde Allah'ın olduğunu bileceksiniz. Allah'a inanmayan, onun mutluluk reçetesini tatbik etmeyen bir insanın mutlu olabilmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyle zannederler hep insanlar.

Der ki ah bir paramız olsa bizden mutlusu olmaz. Halbuki hiç öyle değil. Paralar olsaydı onların mutlu olamadıklarını görecektiniz. Onlar da bunu yaşayacaklardı, bileceklerdi. Çok zengin olmanın başlarına daha büyük dertler sardığını göreceklerdi. Sevgili kardeşlerim, gözlerinizi yukarılara çevirin. Allah'a. Mutluluk oradadır. O, mutluluğun formülünü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bir insan Allah ile olan ilişkilerinde dört tane teslimi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bir, ruhunun Allah'a teslimi. İki, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç, nefsinin Allah'a teslimi. Dört, iradesinin Allah'a teslimi. Bu teslimler mutluluğun kademe kademe artmasını temsil eder. Öyleyse mutluluk denen bir olay var mı? Var. Peki nedir bu? Bu bir insanın iç dünyasında mutlu olması demektir. Mutluluk dediğimiz şey. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi demektir. Şeytanla kişinin arasındaki kavganın bitmesi demektir. Gerçek mutluluk odur ki bir kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişiyi mutsuz edecek bir melce bulamayacaktır iblis. Bütün foyaları meydana çıkmıştır. Bütün hileleri o kişi tarafından öğrenilmiştir. Şeytan artık onu üzebilecek olan hiçbir şey yapamaz. O kişinin mutluluğunu şöyle veya böyle engelleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan bütün olaylarda huzursuz olamaz. Hep mutlu olur. İç dünyasındaki kavgasızlık bir ömür boyunca devam eder. Mutluluk kavganın bitmesi halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyanızda başka insanlarla kavganızın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a tam bir teslimiyet.

Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka açıdan gene Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği hiçbir hususta bir fiilin içinde olmamak. Emrettiği hususları yapamamak da, yasak ettiği hususları yapmak da kişiyi mutsuz kılar. Ama nefsin afetleri sona erdiği zaman, afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir %98 fazıl, %2 rahmetle dolan, nurla dolan bir hüviyet kazanır. O noktada o kişi için artık mutsuzluk olayı gerçekleşemez. Kimdir mutlu insan? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren insan. Allah Teala ne diyor? Zikir yap diyor. Bu kişi zikir yapıyor. Ara sıra mı yapıyor? Bu kişi günün yarısından daha çok mu zikir yapıyor? Bu kişi daimi zikirde mi? Yoksa tesbihte mi? Daimi zikirde de olsa, tesbihte de olsa aynı neticeye ulaşmıştır. Her an Allah'ı zikretmektedir. İşte mutluluğun en büyük anahtarıdır. Neden? Çünkü bu noktaya ulaşan insan için nefsin kalbinde hiçbir afetin barınabilmesi mümkün değildir. Mümkün değilse şeytanın insan üzerindeki merceği nefsin afetleridir. O afetler yoksa şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Her davranışında derhal o hedefe ulaşmış olan kişi şeytanı yakalar kuyruğundan ve kapı dışarı eder. Yani şeytan ona şu veya bu şekilde tesir edemez. Öyleyse ne olmuştur bu kişi? Bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur Ulul Albab makamında. Kimdir Ulul Albab? Li ulil albab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ulil albab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Ali İmran suresi 190 ve 191. ayetler. Ulil albab lüplerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleridir. Lüb çift B ile yazılıyor. Fiziğin ötesinin sahibi olmak. Böyle bir insan, lüplerin sahibi olan insan, Allah ile olan ilişkilerinde şu faktörlerin sahibidir. Evvela daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Oraya yeniden afet girmesi daimi zikirde olduğu için, kalbin içine devamlı Allah-u Teala nur gönderdiği için en ufak bir karanlığın oluşması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığı zaman kalbindeki karanlıkların hepsi dışarı atılmıştır. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve daimi zikre devam ettiği için kişi artık yeniden eski haline dönmesi mümkün değildir. Daimi zikir onu tesbihe kadar götürecektir. Ulul-Albab makamı daimi zikri gerektirir. Gerekir ve yetişir. Daimi zikrin sahibi olmak, Ulul-Albab olmak için. Ulul-Albab
Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Evvela daimi zikrin sahibi olmak birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ikinci özellik. Allah'ın gösterdiklerini kalbindeki göze, kalp gözüne gösterdiklerini görebilmek. Yani kalp gözünün açık olması üçüncü özellik. Kalp kulağının açık olması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmesi dördüncü özellik. Bu özellikler sebebiyle bu kişi ehli tezekkürdür. Bu sonuç imkanlarını veriyor kişiye. Ehli tezekkürdür. Allah ile her an tezekkür etmek, Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, kesintisiz zikrettiği için, daim zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi devamlı zikir yaptığı için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayırdır. Bir başka özelliği, bu kişinin ehli hikmet oluşu veya ehli hüküm oluşu, ikisi de burada aynı kefeye koyuluyor. Aynı kökten gelen iki kelime. Bu kişi hakim veya hakem olarak görev yaptığı zaman verdiği bütün kararlarda mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak cevap alacağı ve onu tatbik edeceği için hükümlerinde yanılmaz. Bu kişi Kur'an'ın 28 basamağına ait olan ayetlere baktığında o ayetin hangi basamağa ait olduğunu bir anda derhal tespit eder. Öyleyse ulema olan kişi daha sona varamamıştır ama o kişi daimi zikrin sahibidir, ehli tezekkürdür. Bu makamdan sonra, ulul-elbab makamından sonra ihlas makamına sıra gelir. İhlas makamı ulul-elbab makamının bir ötesidir. Üstünlüğü bu makamın sonunda mutlaka kişi tövbeyi nasuh ile Allah'a, Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini söyleyerek tövbe eder. Bu kişi daha tasavvufa girmeden evvel günahları konusunda Allah'tan hep tövbe ediyordu. Bu kişi sonra mürşidin önünde tövbe etti. Ruhu vücudundan ayrıldı ve Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldu. Sonra fizik vücudunu teslim etti. İkinci tövbesinden sonra, mürşidine yapılan tövbesinden sonra, sonra fizik vücudunun tesliminden sonra ulul-elbab oldu. Ulul-elbab olunca ona bütün yer katları, 7 tane yer katı, 7 tane cehennem gösterildi. Sonra zemin katta ulul-elbab makamında gösterildi. O orta noktadır. Aşağı doğru eksi işaretiyle aşağı doğru inen 7 kat cehennem, sonra artı işaretiyle yukarıya doğru yükselen 7 kat cennet. Aynı zamanda Allah'a
ulaştıran 7 tane gök katı. İşte kim o 7 tane gök katını ve seyri sülükte olan Allah yolcularının, Allah'a doğru yola çıkan ruhların konularını yakinen Allah Teala ona gösteriyorsa, 7 gök katını da kişi görmüşse, 7 katta hangi işlemin olduğunu görerek, kalbindeki gözle görerek net olarak biliyorsa, 7 gök katının

her birindeki işlevleri biliyorsa kişi. Birinci, gökyüzündeki açıktaki secdeyi, ikinci gökyüzündeki suvarılma havuzlarını, üçüncü gökyüzündeki Beytül Makdes'in aslını, dördüncü gökyüzündeki Beytül Haram'ın aslını, beşinci gökyüzündeki işlevleri,

Altıncı gök katındaki sakatılma olmama halini, yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görür. İşte burası ihlas makamıdır. Ulema makamının ötesinde onlar çok özel bir yerin sahipleridir. Ve yedinci gök katındaki son işlev tamamlanınca bu kişi ihlas makamını aşar. Yani zikir hücrelerindeki olayların tamamlanmasıyla bu kişinin ruhu Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Kimlerin kendi ruhu zaten ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ulaşmıştır. Sitre-i Münteha'ya ulaşıp da Allah'a doğru yolculuk yapanları kişi müşahede eder. İşte yedi katlık bir yolculuğun muhtevasında bunlar var. Bunların hepsini gören bir kişi Sitre-i Münteha'yı da Allah-u Teala'na gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu yeni bir kapı açmıştır kişiye. İhlas makamına ulaştırmıştır. İhlas makamında bu kişiyi Allah Teala salah makamına ulaştırmıştır. İhlas makamını kişi tamamlamıştır. Yine makam salah makamıdır. Evvela o kişinin günahları örtülür. Tabiyetten sonraki günahları örtülür. Birinci kademesi salah makamının. Sonra sevaba çevrilir günahları. İkinci kademesi. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nuru verilir. Sonra bu kişinin iradesini Allah-u Teala teslim olur. Dördüncü kademesi salah makamının. Ve o kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Nereden anlaşılır? İrade tesliminin gerçekleştiği. Ne zaman o kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, İşte o zaman kişinin daimi zikri artık bir öteye geçmiştir, tesbihe dönüşmüştür. Çünkü Allah Teala kişinin iradesini teslim alır. İradesi teslim olan kişi o güne kadar daimi zikri kendi iradesiyle gerçekleştirmişti. Ama o günden sonra artık onun iradesi bir hüküm ifade etmez. Bu kişi İlahi irade tarafından kontrol altına alınır. Külli irade o kişinin zikrini devam ettirir. O kişinin iradesiyle değil, külli iradenin iradesiyle bu sebeple bu kişi artık Allah kelimesini kendi iradesiyle söylemeyeceği için külli irade bunu ona yaptıracağı için artık tesbihtedir.
Allah-u Teala arş tutan meleklerin ve onların yanındaki kişinin, devrin imamının Allah'ı tesbih ettiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun en üst noktasıdır. Neden mutluluk? Çünkü o kişinin artık nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve onun üzerinde de köprünün altından çok daha sular akmıştır. Ve de kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İşte o kişi hak mürşittir, gerçek mürşittir. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edildiği için. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına insan kendi kendini tayin edemez. İrşat makamı Allah-u Teala'nın tensibiyle ve tayiniyle gerçekleştirilir. Allah irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle ona tebligat yapar. Bu sebeple kimin mürşit olduğu, kimin mürşit olmadığı insanlar tarafından bilinmez. Bunun bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınması gerekir. En uygun olduğu gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 12'den Amerika'daki saatle gece 1'den sonradır. Türkiye'deki saatler ileri alınmadı. Ama burada Amerika'da bir saatler ileri alındı. Yakın bir günde gene birlikte olacağız inşallah saat itibariyle. Şu anda burada biz Amerika'da Türkiye'den bir saat öndeyiz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, her şeyden önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Severseniz insanlardan yana olabilirsiniz. Allah Teala size insanları o kadar çok sevdirir ki bir gün onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte kim ne zaman başkaları için yaşamak şerefine ererse, Allah Teala tarafından ulaştırılırsa, o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O başkaları için yaşayanların en üstündeki kişi ise daima devrin imamıdır. O mutluların mutlusudur. Kendisine ayıracak zamanı hemen hemen yoktur. Sadece başkaları için yaşar. Bütün yaşantısını, işleri almıştır. Her an başkalarıyla meşguldür. Telefonlar gelir, e-mailler gelir, Kur'an tefsirinde çalışır,
derginin bütün yazılarını inceler. 24 saatin nasıl geçtiğini anlaması mümkün değildir. Günler çok hızlı bir şekilde hayatında akıp gider. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk budur. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman sizden mutlusu olmaz. Allah Teala insanların mutluluğunu gene insanların kendisine bağlamıştır. Herkes kendi mutluluğunun mimarıdır. Kim mutsuzluğu seçmişse o onun problemidir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerler, mutluluk yolunu seçerler, arkası gelir. Kişi yoluna devam edecektir. Zaten başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ermiş evliya olur. Yani ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Bu sebeple mutludur, huzurludur. Her şeyin güzelliğini yaşar. Hayatı güzelliklerle doludur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın böyle bir talebi o kişiden kalbi bir talepse, o kişinin kalbinden böyle bir talep Allah'a mutlaka ulaşır. Allah-u Teala bu konudaki bütün kalbi talepleri dikkate alır. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, mürşit sevgisi verir. Kişi mutlaka tabiyetini gerçekleştirir. O kişinin Allah'ın emirleri arasında, onu bu hedefe ulaştıracak emirleri arasında yapamadıkları, sevmedikleri olabilir. Bu hiç önemli değildir. Önemli olan kişinin gerçekten kalben, şuradan kalbinden sıcacık bir taleple, "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Bana yardım et. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden kıl. Ben de ermiş evliyan olmak istiyorum." İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim böyle bir talebi gerçekleştirmişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İstisna olmaz. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. En kötü ihtimal ne olabilir? Kişinin ölmesi olabilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ertesi gün ölmüştür. Bu kişi cennete mi girer, cehenneme mi girer? Hayatında bir sürü de suç olduğunu, hatalar olduğunu, çok büyük kayıpları olduğunu düşünelim bunun derecat açısından. Hiç önemi yoktur. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için
cehennem yoktur. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örter. Bu kişi bu standartlarda ölmüşse, yani mürşidine ulaşamadan ölmüşse, mutlaka cennete girecektir. Günahlarının derecesi ne olursa olsun, o günahları mutlaka örtülecektir. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amil olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki, bunun manası henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip ilk takvanın sahibi olmasıdır. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün diyor. İlk takva hangi takvadır? İlk takva Allah'a mülaki olmayı dileme takvasıdır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler birinci takvanın sahibi olabilirler. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala, ona yönel, ona, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bunun nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Belki ikinci takvadır, belki üçüncü takvadır. İlk takvanın ne olması lazım? Kişiyi, eğer o takva sahibi olmasaydı, cehenneme gidecek olan bir kişiyi kurtarması lazım. İşte bu takvanın ilk takva olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gizli şirktedir. Müşriktir. Allah-u Teala diyor ki o müşriklerden olma ki takva sahibi ol ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o çeşitli 73 tane fırkaya ayrılan, 72 tane fırkaya ayrılan insanlar ayrı ayrı grupları oluştururlar. Onların hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olunca Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince onun günahlarını örter. İlk takva ve Allah'ın o kişiye verdiği nimet günahlarının örtülmesi. Ne olur? Kişinin günahları örtülürse geriye sadece sevaplar kalır. Günahlarının sıfırlandığı bir noktada o kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile mutlaka gitmesi lazım gelen yer cennettir. Kaldı ki böyle bir şey mümkün değildir. Kişi hayatı boyunca istemeden de olsa başkalarını mutlaka iyilik yapmıştır. Kim olursa olsun, kainatın en kötü insanı bile olsa hiçbir iyilik yapmadan yaşaması mümkün olmaz. Bir namaz kıldığınız zaman derecat kazanırsınız. Bir 5 dakikalık zikir yaptığınız zaman derecat kazanırsınız. 1 dakikalık zikir yapsanız derecat kazanırsınız. Birine bir güzel söz söylerseniz derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesi ya bir derecat kaybetmenizle ya bir derecat kazanmanızla devam eder. Her saniye birden çok fazla derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Kim Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşide ulaşıp tabi olursa onun bütün günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala o kişiye eskiden bir sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar.
mürşidine tabiyette bu 100 kat 200 kat olur. Mürşidine tabiyette başlayan bu olay, Allah-u Teala'nın bire yüz vermesi, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşana kadar böyle cereyan eder. İkinci gök katına ulaştığı zaman bire 200 olur. Üçüncü gök katında bire 300, bire 700'e kadar yükselir. Öyleyse o kişi bire 700 derece kazanan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum ki mutlaka kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kazancı vardır. Dilemediyse gene mutlaka vardır. Hiçbir zaman insan hayatının her saniyesinde kötülük işleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutlu olması aslında zor bir şey değildir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Yetmez, Allah-u Teala böyle bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı için onun günahlarını hem örter hem sevaba çevirir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Allah tarafından gerçekleştirilir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde %51 afetler yok olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını kazanmıştır. Hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha, bir yarenlik burada tamamlandı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki mutlu olmak dünyanın en kolay şeyi. İnsanlar sadece Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için şeytan onlara Kur'an'ı unutturduğu için onlar bunu bilmiyorlar ve de bilmedikleri için mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler bu mutluluğu yaşayanlarsınız. Allah'a böyle olduğu için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mutluluğunuzda bir nebzecik bizim de payımız olduğu için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek, Allah Teala'nın bize verdiği en güzel hediye. Biliyoruz ki şu anda kalp kalbeyiz, günü gündeyiz. Allah, sizler ve biz beraberce bir üçlü teşkil ediyoruz. Biz bu üçgenin bir parçası olarak bir büyük hazzı yaşamaktayız. Ya siz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya sizler, mutlu musunuz? Allah'ın güzellikleri için var mısınız sizinle beraber bir seyahate çıkalım? Sadece Allah'tan bahsedilen bir masal ülkesinde yaşayalım sizlerle. Bir saatlik bir süre ondan başka, Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Bir saatlik. Hı? Ne dersiniz? Daha güzeli var mı ki sevgili kardeşlerim? Ondan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, yarenlik etmek. Evvela şuradan başlamak istiyorum. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Biliyorum ki şimdi içinizden bazıları Allah mı? O bizden çoktan vazgeçti. Diyenler var. Ama bilmiyorsunuz, siz onu tanımıyorsunuz. Vazgeçmez. Ama çok ciddi bir prensibi var. Vazgeçmesi mümkün olmayan, onun cephesinden vazgeçilmesi mümkün olmayan bir prensibi var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda bu prensibi yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz de, biz de sadece biraz mahlukuz. Birer mahluk. Hepsi bu kadar. Yani yaratık. O bizi yaratmış Allah-u Teala. Orada göklerde istiva ettim diyor. Ve sizi yarattım diyor. O bizi yaratan Allah'a bir düşünce spektrumu içinde bakın. Geniş açılı bir spektrum olsun. 28 tane basamaktan oluşsun. Her basamaktan onu ayrı göreceksiniz. O bizim zavallı insan şuurumuzla öyle kolayca anlaşılacak olan bir Allah değildir. Ama sizi çok sevdiğinizi, sizi en çok sevenin o olduğunu bilmenizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok seviyor. Ne demiştik? Bir prensibi var demiştik. En çok dikkat ettiği vazgeçilmez en önemli prensibi. Bu prensip sizin iradenizle alakalı, karar verebilme yeteneğinizle alakalı, seçme yeteneğinizle alakalı. Bu sizin iradeniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
muhtevaya dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? O sizin iradenizi mutlaka devreye sokmanızı istiyor. Sizden bir şey işitmek istiyor iradenizin, sizin öz iradenizin, kişisel iradenizin bir mahsulünü. Bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu yaşamınızın, insan olarak yaratılmanızın olmazsa olmaz şartıdır. Hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Aslında Allah-u Teala bizi neden zora koşuyor? Dilemezsek olmaz mı? Diyenleriniz var biliyorum. Sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Olmazsa olmaz şartı. Dilemezseniz olmaz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bu mutluluğa ulaşabilmek için bu dileğin sahibi olmak zorundasınız. Aslında buradaki zorundasınız kelimesi, mecburiyetindesiniz kelimesi yaratıcının o olması hasebiyle onun adına bir kudret ifadesidir. O kudretin yegane sahibidir. Düşmanlarınız neyin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer o sizin kazanmanızı istiyorsa, sizin gelmenizi istiyorsa mutlaka siz yenersiniz. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa biz onlara yeteriz diyor. Dünyaya da bütün kainatın düşmanı olduğunu düşünün. Öyle olsaydı bile Allah onların hepsini mutlak olarak yenerdi. Öyleyse zorunda olmak, mecburiyetli olmak ifadelerine dikkatle bakın. Niçin zorundasınız? Kendi mutluluğunuzu elde etmek için. Eğer dilemezseniz şu mutsuz haliniz ömür boyu sürgün devam eder. Sadece iki türlü insan yaşar. Yarınliğin temelinde bu var. Allah'tan bahsetmenin temelinde aslında sizin mutluluğunuz yatar. Hangi taşı kaldırsanız Kur'an-ı Kerim'de arkasından buram buram Kur'an'ın mutluluk koktuğunu yakalarsınız. Buram buram tutar Kur'an-ı Kerim. En güzel kokuların buhurdanlarında Kur'an mutluluk kokar. Saadet onun sırrıdır. Niçin sırrıdır diyoruz? Şeytan onu sırrı haline getirmiş. Köfte o şeytan öyle korkunç zeki bir mahluk ki Allah neyi emretmişse o sonsuz ömrü içerisinde elinden geçen zaman parçasını en güzel şekilde değerlendirerek insanlara Allah'ın hakikatlerini sadece unutturmuş. O kadar. Onların öyle şeylerle meşgul olmasını sağlamış ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu söze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.
her şey herkese farklı görünür. Kim kederi, derdi, mutsuzluğu kendine mutluluk sebebi olarak birinci aşamada kabul ettirebilirse, ikinci aşamada onun bir gerçek olduğunu yakalar, üçüncü aşamada o kişi mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun mutluluğunu kıramaz, yok edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım, dikkatle bakın olaylar dizisine. Allah Teala sizi yaratan, ve Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. En çok seviyor. Sizi en çok seviyor. İnsanları. Bütün yüklerde, bütün arzlarda, yerlerde yani, yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Emrinize amade kıldım. Bütün yüklerdeki o 2,5 milyar galaksi, her galaksideki 2,5 milyar olduğu tahmin edilen yıldız, hepsi sizin için yaratılmış. Bütün canlılar, bütün cansızlar sizin için yaratılmış. Cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, her şey. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainatta Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için yaratılmış. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde bir halife kılacağım. Dedim diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ile olan ilişkileriniz

üzülmenizi, acı çekmenizi, huzursuz olmanızı istemez sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer toplumun bütün fertleri Allah'a ulaşmayı dileseler, herkes dilese, kitle halinde bir mutluluk müessesesi bütün insanlara ulaşacak. Ama insanlar hür iradenin sahipleri ve şeytan insanların Allah'a ulaşmasını dilemesini önlemek için bugüne kadar her şeyi yapmış. Ve büyük bir faaliyetin içerisinde hala insanları uyutmayı başarıyor. Doğruları insan adı verilen bu mahlukun gözünden kaçırmayı başarıyor. Saklamayı başarıyor. Bu arada yaptığı şey asırlardan beri devam ettirdiği sinsi bir faaliyet. İnsanlara 14 asırdır Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Ve bunu şu içinde bulunduğumuz zaman parçasında başarmış durumda. Diğer toplumları zaten bozmuş. Yani ne Hristiyan kesiminde, Yahudi kesiminde ya da din veya inanış biçimi olarak kabul edilen 72 inanç standardında işlerinde Yahudi dini de var, Hristiyan dini de var. İnsanlar o inançların içinde yaşıyorlar ve kendi inançlarının başka inançlardan farklı bir inanç olduğunu zannediyorlar. İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bütün inanç kalıpları içinde de o 72 tane fırkanın her birinde insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Size mutluluk olarak anlattığım şeyi yaşamamakta kararlılar. İblisin ekmeğine yağ sürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblisin istediği şey nedir? Sadece bir tek şey ister. Sizi mutsuz kılıp kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ve cehennemde size şunu söyleyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade buyurmuş. Diyor ki, şeytan onlara der ki diyor, benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben size teklifte bulundum. Davet ettim. Siz de daveti kabul ettiniz ve günahları işlediniz. Bana kızmayın diyor. O gün, kıyamet günü bütün insanlara bana kızmayın. Nefsinize kızın diyor. Benim diyor sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Peki neden şeytanın söylediklerini hemen insanlar kabul ediyor? Çünkü nefslerin bütün afetleri şeytanın dizaynına göre oluşturulmuş. Sadece iki açıdan bakabiliyoruz zaten meseleye. Üçüncü açı yok. Allah neyi emretmişse şeytan onu yasaklar. Birinci faktör. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu emreder. İkinci faktör. Üçüncüsü yok. İblisin yaptığı şey bu kadar. Allah'ın emirlerini bizlere yaptırmamak, yasak ettiği fiillerle işletmek. Peki nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla iblis bütün insanlara hakim oluyor? İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan uzak tutmayı başarıyor.
Onlara Allah'ın yolunda sırat-ı müstakim

Melek ne çalışıyor ve bunu başarıyor? Nasıl oluyor bu? Son derece basit sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsinizin afetleri de ona göre programlanmıştır. Nefsiniz afetlerle dolu %100. Ve Allah neyi emrederse onu yapmamaya yönelik afetler. Ve Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik afetler. Bizse nefsinizin afetleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın yolunda Allah teçhiz etmiş durumda. O bize ne yapılması lazım geldiğini, nasıl yapılması lazım geldiğini bildiriyor. Ve öğretisi bugünün üniversitelerinde okunan din öğretisine hiç uymuyor. Onlar dinlerinin temel faktörlerini çoktan unutmuşlar. Din adamı olarak tanıdığınız herkese sorun. İslam'ın 7 safhası nedir? Buna cevap veremediklerini göreceksiniz. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. O ayet, benim kavmim Kur'an'ı unuttu ya Rab ayeti bugünün ayetidir. Bütün kavimlerdeki resuller bugün bunu söylüyorlar. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor ve o kavimlere kendi lisanlarıyla Allah'ın kendisine öğrettiklerini söylüyor ve onlara Allah'ın öğrettiği şeyler bizim size söylediğimiz şeyler. Bu sebeple Allah Teala'nın Kur'an'ı asıldır. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ı bugün unutmuş durumdalar. Böyle başı böyle tıraş. İnsanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Tatbikat bir harika sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hüviyette Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilen Kur'an-ı Kerim sahabenin sadece 23 yılda yaşadıklarını değil, 23 yıldan sonra yaşayacaklarını da ifade ediyor. Geleceği de ifade ediyor. Bugünü de ifade ediyor. Yarını da ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bugünkü huzur namazının imanından da bahsediyor. Bütün hakikatler orada Kur'an'da yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu mükemmelliğe baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. O ifadelerin gerçek anlamına ulaştığınız takdirde. Ulaşsaydınız ne görecektiniz? Kur'an'da 7 tane safha görecektiniz.
Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, Allah'ın şart makamına ulaştırması, tabiyet. Üç, ruhu Allah'a ulaştırıp hayattayken Allah'a teslim etmek. Dört, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirip fizik vücuduna teslim etmek. Beş, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsi faziletlerle doldurup nefsin kalbini nefsi Allah'a teslim etmek. Öyleyse ne oldu? Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diledik. İkinci safhada şart makamına ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. Üçüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Dördüncü safhada nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra Eşhad'a ulaştık. Sonra irademizi de Allah'a teslim ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, tabiyet ikinci safha, ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha. Fizik için Allah'a şiddet ediyorum. Allah'a teslimi, dördüncü safha, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi, beşinci safha, üçüncü teslim. Eşhade ulaşan altıncı safha, iradenin Allah'a teslimi, yedinci safha, dördüncü teslim. Yedi iklim, dört bucak gibi, yedi safha, dört teslim. İslam bunu ifade eder. Ve bu din kainatsaldır. Tüm kainatta insana verilen mahluklar, dinler sadece bu dini yaşamak için yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Öyleyse herkes hayata kör, sağır, dilsiz ve idraksız olarak atılır. Hayata gözlerini böyle açar. Ve bu dünyadan giderken de insanların yaratısından başkası kör, sağır, dilsiz, ilaçsızdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Körlükleri, sağırlıkları, dilsizlikleri, ilaçsızlıkları Allah'a tarafından onlardan alınmamıştır. Öyle kalmışlardır. Oysa ki Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Mutluluğu yaşayabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluk oluyor, çıkıyor karşınıza. Zorunluluk oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve başka bir mutluluk yolu mevcut değil. Sadece bu 7 tane safa 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak zorundasınız. Çünkü fizik vücudunuz da, nefsiniz de, ruhunuz da bu dini yaşamak üzere programlandı Allah Teala tarafından. Bütün insanlar önce sağır, kör, dilsiz,
idraksızdırlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların sağırlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulmaları ve ölürken hayata getirilmeleri söz konusu olur. Evet, yanlış duymadınız. Ölürken dedim. Çünkü Allah Teala gözlerindeki icabı mesureyi almadı. Görme hastası üzerindeki şahit adlı terdeyi almadı. İnsanları sadece kör olarak mütala etmiyor. Onlar diyor aynı zamanda ölüdürler diyor Allah Teala. Bu kör olan insanlara Allah Teala aynı zamanda onların ölü olduğu vakasını da ilave ediyor. Kulaklarında vaka olan işitme hastaları mühürlü olan insanlar içinde Allah Teala sağırdırlar diyor. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar böyledir. Gözleri kördürler, işit görme hastaları görmez. Kulakları sağırdır, işitme hastaları mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri de mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde küfür kelimesi mevcuttur. Ve insanlara dikkatle bakın. İnsanlar kör. İnsanlar sağır. İnsanlar dilsiz. İnsanlar idraksiz. Dört açıdan da bütün insanlar ölüdür. Her biri bu cephelerin her birinden yoksun oldukları için bütün insanlar ölüdürler. Doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler.

Allah Teala sen dirilere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Onların hayata gelmesini biz sağlarız diyor. Ama ölüken hayata geçecek olan bu insanları Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki etkinliği, gözlerindeki gavmesliği alarak canlı hale getiriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkimize bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? İnsanları diriltmek istiyor sevgili kardeşlerim. Dirilterek mutlu kılmak istiyor. Bir defa bir insanın cennete gidebilmesi, cennet mutluluğunu yaşayabilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını icap ettiriyor. Öyleyse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu insanlar söz konusu. Kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazla olması gereken insanlar. Ama herkesin hayata geldiği noktada ya da reşit sayıldığı noktada, aslında reşit değildir hiçbir insan ama reşit sayarız biz onları. Akil vali olmuşsa, akil olmuşsa, normal aklı sahipse ve biliyor ermişse o kişi akil validir. Yani reşittir deriz. Doğru bir ifade değil, reşit değildir. Reşit olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse reşit olamaz, Furkan sahibi olamaz, rüştünü ispat edemez. Öyleyse sadece o insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluş sadece onlar içindir. Onlar ölüyken diriltilenlerdir. Ve 14. basamakta İrşat makamına ulaştıkları zaman tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman başlarının üzerine Müdürler Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. O zaman bu kişi farklı bir hüviyete sahip olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeden önce Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Kişi sağırdır, kördür, dilsizdir ve ölürür. Rüştünü ispat ettiği anda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Hiçbir insan bunun istisnası değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Kişi zaten bu dünyada öyle olarak yaşıyor. Sağır, dilsiz ve kör. Ve öyle gidiyor ve cehennemde de kör haşrediliyor. Peki kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. Kör, sağır, dilsiz bütün insanlar istisnası yok mu? Hayır, istisnası yok. Herkes bu standartta.
Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o takdirde yani Allah'a yönelir, o takdirde Allah Teala o kişinin iradesine el koyar ve o kişiyi kör, sağır, dilsiz ve ölü iken gören, işiten, idrak eden, konuşan bir hayat sahibi kılar. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz ve ölü olan kişi gören, işiten, konuşan ve irşat makamının söylediklerini idrak edebilen bir hüviyete sokulur. İşte böyle bir dizaynlı kişi ölürken hayata gelir. Ve hayata geldikten sonra da çok kısa bir zamanda hayata getirir Allah Teala. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Devrinin onun ruhu başının üzerine gelir. O noktada bütün günahları sevaba çevirir.

sevgili kardeşlerim, yandaşlarım, yeni dostlarım, bir insan için söz konusu olan şey, hani fıtratıyla yaratılmış olmaktır. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratıldılar. Sonrası, onlar Allah'a ulaşmayı dedikleri zaman, Allah derhal müdahale eder. Onları gören, işiten, bilen, konuşan, idrak sahibi olan insanlar haline getirir. Bunu yaparken de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın müdahalesi söz konusudur. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine o kişinin gözlerindeki perde alınır. Görme hastasının üzerindeki işaret alınır. Kulaklarındaki vaka alınır. İşitme hastasının mührü açılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbinin içindeki ekinet alınır. Küfür kelimesi alınır. Ve kalbinin içine ihbat koyar Allah-u Teala. 5-6 dakikalık bir zaman faydasında gerçekleştirdiği bu işlerin her birini yaparken de 7 safhada, 7 ayrı kuruda kişiye yardım ediyor Allah-u Teala. Gözlerdeki hicab-ı mesulünün alınması, işitme hastasındaki, görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması, kulaklardaki, işitme hastasındaki mührün alınması, kulaklardaki vakanın alınması, kalbin mührünün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınması, kalpteki ekinetin alınması, küfür kelimesiyle beraber alınır. Ve kalbe ihbat konması. Bu ameliyeleri 7 safhada gerçekleştiren Allah-u Teala her bir safhada, yani gözler için, kulaklar için, kalp için yaptığı, görme, işitme, idrak etme hastaları için yaptığı ve küfür kelimesinin almasıyla nasırlanan bu dizaynda Allah-u Teala o kişiye her işlemi için derece kazandırır. Öyle ki 7. defa bu işi tamamladığında, ki birkaç dakikalık bir zaman parçası gitmiştir, o devre içinde o kişinin Allah'ın verdiği derecelerle mutlaka sevapları günahlardan öteye geçmiştir. Ve Allah Teala cennete gideceklerin sevapları günahlarından fazla olanlar olduğunu, cehenneme gideceklerin günahları sevaplarından fazla olduğunu söylüyor. Müminin 102 ve 103'te. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dizayn içerisinde Allah'ın kurtuluş reçetesine baktığınız zaman muhteşem bir dizayn görüyorsunuz. O Allah'tır. Ve sizin sadece kurtulmanızı ister. Sadece mutluluğunuzu ister. Cennet saadeti bir insanın düşünemeyeceği kadar kolay bir olaydır. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala mutlaka onların derecelerini her bir işlemi gerçekleştirirken arttırır. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşar. Burası size anlatmaya çalıştığımız Allah'ın mutluluk dizaynının başlangıcıdır. Kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Allah Teala ona bu verdiği insanların ötesinde yeniden insanlar verecektir. Kalbinin mührünü açmak, oradan kalbe ulaşmak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek, o kişiyi huşu sahibi kılmak, o kişinin ışığını göstermek, Allah'ın her bir safhada kişiye yaptığı yardımlardır. Ve bu süreç içerisinde o kişiye namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, Allah'ın bütün ibadetlerinden zevk almasını sağlayan Allah'tır. Öyleyse hiç kimse yoktur ki Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah bu işlemleri yaptıktan sonra ölsün ama cennete girmesin. Bu mümkün değildir. Kişi sadece bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırma niyetinin sahibi olur ve İslam'da bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için niyet amelden üstündür, prensibi hakimdir. Üstün olan niyettir. Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlaka Allah'ın cennetine sahip olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek oluyor ki inanamayacağınız kadar kolay bir sebeple, bir tek niyetle Allah cehenneme gidecek olan bir kişiyi cennetine ulaştırıyor. Bu kişinin günahları nedenli büyük olursa olsun Allah'a göre netice değişmiyor. Çünkü onların bütün günahlarını örtecek. Örttüğü anda o kişi cennetin sahibi olmuştur. Yani bir insanın cennete sahibi olması için mutlaka bir mürşide gidip ulaşması lazım iddiasında bulunanlar, hayır, lazım değil. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama onlar da mürşitlerine ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenler elbette. Ama dikkat edin ki onlara mürşitlerini gösterip mürşidini sevdiren Allah-u Teala o kişi mürşide ulaşana kadar 12 tane ihsanda bulunuyor. Sadece ihsanla tabi olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Yusuf suresinin affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeye yani ensar ve muhacirine tabi olan tabiinin ihsanla tabi olduğunu açıklıyor. Sahabenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiyeti İhsanla bir tabiyettir. Ama
Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gidip herhangi bir mürşide tabi olsa onun kurtulması mümkün değildir. Devrin imamına da tabi olsa mümkün değildir. Çünkü o bir tabiyet değildir. Tabi olmamıştır. Tabi olduğunu zannetmektedir. Öyleyse kuru tabiyet, yani ihsanlı olmayan bir tabiyet, Allah'ın 12 tane ihsanını almadan tabiyete ulaşan bir kişisi, kişi için tabiyet söz konusu değildir. O kişi hala ölüdür. Allah'ın söylediklerini idrak edecek yapının sahibi değildir. Ve o kişiye Allah Teala mürşidini sevdirmek için kalbinin mührünü açmak, küfür kelimesini almak ve kalbindeki etineti alıp ihbat koymak söz konusu olduğu için böyle bir dizaynda muhtema ona göre oluşmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz üzerine siz cehennemlikken sizleri cennetlik hale getirir. Bir defa daha tekrar edelim. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar ne yazık ki kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İstisna yok. Herkesin durumu aynı. Ve kim Allah'a ulaşmayı düşünmezse orada hiçbir değişiklik olmaz. O kişi hangi mürşide giderse gitsin, tabi olduğunu denetsin, gerekli formaliteleri yerine getirip aslında tabi olmamıştır. Tabiyeti kabul edilmez. Ve sevapları günahlarının öteye geçirilmez. Hiçbir işlem yapılmaz üzerinde. O kişinin nefs tezkiyesi yapması da, ruhunu alavlaştırması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, ne dersiniz? Sizinle ara sıra böyle yarenlik edelim mi? Size mutlaka kurtuluşunuzun var olduğunu, hiçbir zorluğa uğramadan bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebileceğinizi acaba anlatabildik mi? Ey benim yarenlik ettiğim kardeşlerim, beni anlayabildiniz mi? Bu Kur'an'ı anlamak demektir. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtulmak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbim'den dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzübillahi Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Tellezzina enamte aleyhim gayel Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ve dilediğimiz bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak nasıl bir olaydır? İnsanlar nelere sahip oldukları zaman mutlu olurlar sualiyle nelere sahip olarak mutlu olacaklarını zannederler suali ayrı cevaplar ifade ediyor gibi görünüyor. Oysa ki ikisi de ikinci sualin cevabıdır. Nelerle mutlu olacaklarını zanneder insanlar? Çünkü biliyoruz ki ah çok param olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum diyen milyonlarca insan gösterilebilir. Belki milyarlarca insan. Ama kazın ayağı hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak bir para işi değil. Mutlu olmak bir sulh ve sükun işi. Mutlu olmak bir ilişki. Allah ile olan ilişkilerin bir muhasalası, bir sonucu. Allah ile ilişkileriniz ne alemde? Ya da başka türlü soralım, Allah sizi seviyor mu? Siz Allah'ı seviyor musunuz? Ne kadar seviyorsunuz? Kendinize ayırdığınız zamanla Allah'a ayırdığınız zaman arasında nasıl bir ilişki var? Allah'a ayırdığınız zaman zikire de verilen bir sembolle ölçülür. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir, tekrarlamaktır. İşte mutluluğun anahtarı orada sevgili kardeşlerim. Zikrullah bir anahtardır, mutluluk kapısını açar. Ne kadar zikrederseniz o kadar süre mutlusunuz. Zikrettiğiniz zaman sizinle Allah-u Teala arasında muhteşem bir bağlantı kurulur. Zikriniz Allah'ın indinde anında işitilir. Ve seviyenize göre iki tür muhteva taşır olay. Bir, Allah'a ulaşmayı falan dilememişsinizdir. Allah, Allah diye zikrediyorsunuz. Bu size hiçbir şey sağlamaz. Allah'ın katından göğsünüze ne rahmet gelir, ne faz, ne selamat. Birinci alternatif bu. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan için zikretmek ona hiçbir şeyi kazandırmaz. Bir başka ifadeyle Allah'ın katından o kişinin göğsüne, kalbine hiçbir şey ulaşmaz. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşmadı. Allah Allah diye zikir yapıyor. Ne olur? Bu kişilerin de Allah-u Teala'nın tesiri onun görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen hüviyetteki hastalarını ve uzuvlarını irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden
irşat makamını da irşat makamı olarak gören bir hüviyete döndürür Allah-u Teala. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de bu işlemi mutlaka gerçekleştirir. Allah-u Teala bir defa insanların %90'dan fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Ama bu seçilen insanların gene %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Çok küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onlar eğer değişime uğramazlarsa, vazgeçmezlerse Allah'a ulaşmayı dilemekten mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a milaki olmayı diledikleri anda zaten ilk mutluluk işaretlerinin sahipleridir. Onlar o andan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Allah'ı Semî'ün Aleyhim. Allah işitir ve bilir.

Sevgili kardeşlerim, Allahü Basirül İbad, Allah kullarını görendir. El Basir hassası, Allah'ın görme hassasıdır. Allah görür. Görür, işitir ve bilir. Ne yaparsanız anında Allah-u Teala ondan haberdardır. Hiçbir şeyinizi, kalbinizdeki düşünceler de dahil olmak üzere, hiçbir şeyinizi Allah'tan saklayamazsınız. O her şeyi bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk adı verilen bir müessese kendini hissettirmek için her zaman hazırdır. Eğer Allah ile ilişkiniz yoksa, asıl ifadesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemediyseniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyseniz, hiçbir şekilde sevgili kardeşlerim, mutlu olamazsınız. Dünyadaki en zengin kişisiz olsanız, Karun kadar paranız olsa, hiçbir şey yazmaz mutluluğunuz konusunda. Dilediğiniz parayla satılabilecek her şeye sahip olmak sizin için bir şey ifade etmez. Çünkü paranız var. Onu alabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Size bir sual sorayım. Çok fakir bir adamın oğluna bir bisiklet alması ile çok zengin bir adamın oğluna bir araba alması halinde kendisine bisiklet alınan çocuk mu daha çok sevinir, yoksa otomobil alınan çocuk mu daha çok sevinir? Ne dersiniz? Cevap çok açık olarak geliyor. Bisiklet alınan çocuk daha çok sevinir. Onun gözünde bisiklet dünyadaki en değerli hediyedir onun için. Çünkü babasının o bisikleti alabilecek kadar parası olmadığını o çocuk biliyor. Ama diğer çocuk babasının kendisine en lüks marka araba alabilecek pozisyonda olduğunu biliyor. O ana kadar ona öyle hediyeler almış ki otomobil de onun yanında herhangi bir hediyeden farklı değil. Ama bisikletle arabayı karşılaştırdığınız zaman aralarındaki değer farkı mukayese kabul etmez derecede büyük. Fakat insanlar çevre şartlarına göre mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka Allah ile olan ilişkilerin bir ürünüdür. Eğer bir insan Allah ile ilişkide değilse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden ilişki kurulamaz, o kişi mutlu olamaz. Alimlerimizin ya da ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin en büyük hatası Allah'ın dininin temel özelliklerini ref etmeleridir. Ortadan kaldırmaları, yok etmeleridir. Farkına bile varmadan şeytan insanları Allah'ın o kişileri mutlu edebileceği davranış biçimlerinden mutlaka mutsuz olacakları bir dizayna ulaştırmayı başarmış. Korkunç zeki bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç zeki mahluk milyarlarca şeytanla beraber çalışıyor. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Bazen birkaç şeytan. Ve hepsi de iblise bağlılar. Hepsinin müşterek özelliği bütün insanları
cehenneme ulaştırmam. Bunun için her türlü yalanı söyleyebilirler. Daha kötüsü mü? Daha kötüsünü ne düşünürseniz onu bilirler. Ve sizi o düşündüğünüz standartlar içerisinde düşüncelerinizi esas alarak hep mutsuzluğu yaşamanız gereken olaylara sürüklemek isterler. Biliyorsunuz nefsiniz başlangıçta afetlerle dolu, ruhunuzda hasletlerle. Sevgili kardeşlerim, afetlerle dolu olan nefsiniz hep Allah'ın emirlerine itaatsizlik etmek ister. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Yine o nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanları mutsuz edecek olan şey de bunun arkasından oluşur. Çünkü insanlar kendi iç sesleri zannederek şeytanın söylediklerinin yerine getirilmesini gerçekleştirirler. Kendi düşüncelerinin o olduğu zannındadırlar. Ve de düşüncelerindeki hedefi gerçekleştirdiklerini zannederler. Arkasından da hep sukutu hayal ile karşılaşırlar. Hayal düşmesiyle. Hayalen bir huzursuzluk yaşamakla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. Onun istediği şey sizlerin sadece mutluluğu yaşamanız. Bunun için de çok basit bir yol izlemeniz gerekli. Bir, Allah-u Teala neleri emretmişse onları gerçekleştireceksiniz. İki, yasak ettiği fiilleri de işlemeyeceksiniz. Eğer Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmez iseniz, o zaman Allah-u Teala size azap eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerseniz gene azap eder. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Siz hep huzursuz ve mutsuz bir insan olursunuz. Ama ya siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir yapıya kavuşursanız, o zaman Allah-u Teala size mutluluk verir, ruhunuzda nefsinize huzur verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek. Neden kendinize zulmediyorsunuz? Aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek. İşte böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. Bu Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz sürece mutlaka tahakkuk eder. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz sürece mutlaka devam eder. Ama etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki onlar hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek ve emrettiklerini yerine getirmeyerek mutsuz olurlar. Özellikle insan ilişkilerinde ne zaman nefsinizin sesini dinleyip de bir başkasından üstün olmak talebiyle, üstünlük taslayarak onu küçültmeye çalışırsanız, arkasından bir huzursuzluk yaşarsınız. Kendinizi yüceltmeye çalışırsanız, ondan üstün olduğunuzu ispat sadedinde, gene arkadan sıkıntı çekersiniz.
Allah-u Teala ve ruhunuz doğruları ve yanlışları en iyi bilenlerdir. Allah ruhunuza, ruh da zaten Allah'ın ruhu, bütün istikametlerde size azap etmesi için, size huzursuzluk vermesi için açık bir kapı bırakmıştır. Ruhunuz da Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman yaptığınız bir iş, bir fiil, bir hareket, söylediğiniz bir söz başkalarını mutlu ederse, o zaman siz de mutlu olursunuz. Ne zaman başka birisinden sevineceğiniz, hoşunuza giden bir söz işitirseniz, gene mutlu olursunuz. İşte başkalarına yanlış davrandığınız zaman, onların kalbini kırdığınız zaman, onların size mutluluk verecek olan bir davranış biçimini sergilemesini önlemiş olursunuz. Niçin başkasına kötü davranırsınız? Kötü niyetli olmadığınızı esas alıyoruz. Başkası size kötülük ettiği için. İşte tasavvuf orada başlar. Size kötülük edene de iyilik ettiğiniz zaman tasavvufun gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Tasavvufun gereği nedir? Kur'an'ın gereğidir. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi mutluluğu yaşadılar. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlardı. Yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorlardı.

ki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka yaşıyor. Onların dilleriyle onlara Allah'ın öğretisini öğretmek için yaşıyor. Ve ona yakın olanlar onun gibi mutlu olanlardır. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğunuzu sağlayan husus sizin davranış biçimlerinizi Allah'ın emirlerine paralel bir hüviyete sokmak ve yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak, yasak ettiği emirlere ters bir hüviyete sokmak. Yasak ettiği emirler neyse onlara karşı terssiniz. Onları asla gerçekleştirmeyen birisi. Onlara kapılarınız kapalı. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, onlara kapılarını açan bir hüviyet kazandığınız zaman o zaman mutluluğu yaşarsınız. Çünkü her olay Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz için sizi mutlu edecektir. Yasak ettiği bir fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığı halde onu işlememek dolayısıyla mutlu olacaksınız. Ama hep mutlu olacaksınız. İnsanlar neden mutsuz? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın emrini yerine getirmeyen kişiye Allah azap ediyor. Ruhta huzursuzluk veriyor. Yasak ettiği fiilleri işleyenlere de Allah sıkıntı veriyor, mutsuzluk veriyor, azap ediyor onlara. Ruhta nefse huzursuzluk veriyor. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah'ın sizden istediği şey eğer sadece mutluluksa ve sadece sizin davranışlarınızla oluşacaksa bu, bir de başkalarının size karşı olan davranışlarındaki reaksiyonunuzla gerçekleşecekse, onlara karşı onların size tesir eden olayları karşısında onlara olan davranışınız. İşte her şey bu minval üzere gerçekleşir. Sadece iki taraf vardır. Siz ve etrafınızdaki herkes. Bir taraf sizsiniz, ikinci taraf herkes. Aranızda bir bileşik kapılar usulü ilişki söz konusudur. Ne zaman siz birisine bir kötülük ederseniz, etrafınızdaki insanlardan o değil ama başkaları o kötülüğün paralelinde size bir kötülüğü ulaştıracaklardır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Men, dakka, dukka. Çalma kapını, çalarlar kapını. Kime bir kötülüğü dokunmuşsa etrafınızdaki insanlardan birilerinden size ona benzer bir olay mutlaka ulaşır. Bu Allah'ın kanunudur. Başka birisine kötülük ettiğiniz zaman evvela Allah size azap eder, bunun için üzülürsünüz. Sonra ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Bunun için üzülürsünüz. Yetmez. Bir de etrafındaki insanlardan birisi size ona benzer başka bir olayı o farkına bile varmaksızın tatbik eder. Eşitlik mutlaka sağlanır. Nasıl birleşik kaplarda bir kabın seviyesi neyse, ikinci kaptaki seviye de aynıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde mutlu olmak

olmak niye? Neden? Allah Teala bize neyi emretmişse onu yapmıyoruz. Ne demiş Allah Teala? Zikir yapacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız o zaman mutsuzluğa bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Neden? Çünkü her an Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizin sesine paralel iç sesinizle Allah kelimesini söylüyorsanız ve Allah'a ulaşmayı deneyip de tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz, o zaman size Allah'ın katından zikir yaptığınız sürece, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece devamlı olarak rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir göğsünüze. Eğer tabiyetiniz gerçekleşmişse, o zaman göğsünüzden kalbinize Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde bahsettiği yolu açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır, şerh etmiştir. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Ve Allah Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden o yolu geçerek kalbinize ulaşır. Tabi olduğunuz zaman Allah Teala'nın bir başka hediyesini daha alacaksınız. Kalbinize Allah iman kelimesini yazacak. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. O zaman diyor Allah Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer kalbinizin içine Allah Teala iman kelimesini yazmışsa ki mürşidinize tabi olmadan evvel yazılmaz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Üçüncü basamaktasınız. Sonra Allah Teala sizi işiten, gören ve idrak eden bir hüviyete getirir. Hem gözlerinizi açar, hem görme hassınızı, yani basiretinizi, hem kulaklarınızı açar, hem işitme hassınızı, sem'i hassınızı, hem kalbinizi açar, hem kalbinizdeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar ve siz bu yedi tane Furkan'la irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak onun sözlerini dinleyen, irşat makamı olarak emirlerini yerine getiren ve de onun söylediklerini kalbine indirerek ihbat vasıtasıyla idrak eden bir hüviyete kavuşursunuz. Ama daha tabiyetiniz yok. Onun için bu kademede zikir yaptığınız zaman bu zikir sizin kalbinize Allah'ın katından henüz bir şey getirmez. Ne zaman getirir? Ne zaman mürşidinize tabi olursanız, tabiyetten sonra Allah kalbinizin içine iman yazarsa, o zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden o yolu takip eder. Ama bu noktada değil, yani Allah-u Teala'nın gözlerinize, görme hassınıza, işitme hassınıza, kalbinize, idrak hassasına yaptığı müdahaleler neticesi değil. O nokta yetersiz. Bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşır ve kalbinizi Allah'a çevirir. Daha sonra ne yapar? Göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbinizden nur yolu açar ve bundan sonra sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir
sizin ruhunuza der ki Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhunuz vücudu terk ederek ait olduğunuz kimin kime tabi olduysanız onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. İşte böyle bir ortam söz konusu. Bu noktada kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. İman kelimesinin yazılması sizin nefs tezkiyeniz ve tasfiyeniz için son derece önemli bir konudur. Nefsinizi tezkiye edebilmeniz için en az %51 nurla doldurabilmeniz için mutlaka bu handikaptan geçmeniz lazım. Handikap nedir? Şeytanın size sakın Allah'a ulaşmayı dileme. Allah'a ulaşmayı dilersen çok rahatsız olursun. Çok rahatsız bir hayata girersin. Sıkıntı duyarsın. Sakın böyle bir yanlışlığı yapma diye şeytan ve avanesi devamlı sizi kontrolleri altına almaya ve Allah'a ulaşmayı dilememeye davet etmişlerdi. Buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz onlara ilk tekmeyi attınız demektir. İlk çelmeyi taktınız demektir. 1-0 galipsiniz. Mürşidinize ulaşmanız ikinci başarınız. 7 safhada 7 başarı göstereceksiniz. Ne olur tabiyetinizde kalbinizin içine iman yazılır ve başınızın üzerinde devrin imamı gelir. O zaman zikir yaptığınızda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazıl ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat isimli üç nurdan bir tanesine duyarlıdır. Fazıl. Nefsinizin kalbine gelen fazıllar iman kelimesi tarafından kendisine çekilir ve nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgal edilmeye başlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye söylemek, bu ifadeyi kullanmak size ait olacaktır. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Allah-u Teala'nın size verdiği bu yüksek seviyede mutluluk sebebiyle. Nefsinizin kalbindeki nurlar, fazıllar giderek artar. %7'yi bulduğu zaman sizden mürşidinize tabi olduğunuz gün ayrılan ana dergaha ulaşan ruhunuz birinci kata çıkma hakkı kazanır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacaktır. Neticede 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olan siz, orada ruhunuz Allah'a ulaştığında ermiş evliya olursunuz. Çok müstesna bir olay. Dilemeyen hiçbir zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ermiş evliya olamaz. Neden istisna diyorum? Çünkü insanlar hala Kur'an hakikatlerinden habersizler. Din camiasının kendilerine öğrettiği, onları da ehli sünnet ve cemaat alimlerine öğrettiği bir öğretinin hudutları içinde ilim öğrenmektedirler. Bu öğrendikleri ilimde
Allah'a milaki olmayı dilemek mevcut değil. Bu öğrendikleri ilimde mürşide ulaşıp tabiyet mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak mevcut değil. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek mevcut değil. Nefsi Allah'a teslim etmek mevcut değil. İrşad olmak mevcut değil. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşad makamına, irşada memur ve mevzun kılındığın emriyle tayin edilmek mevcut değil. İslam'ın 7 safhasının ve 28 basamağının hiçbirisini yaşamamaları söz konusu. Hiçbirisi demekte şunu kastediyoruz. Birinci basamakta olayları insanlar yaşar, herkes yaşar, onlar da yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Kendilerine isabet eden musibetlere karşı davranış biçimlerini ortaya koyarlar. Bu noktada seçilirler. Sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Geri kalan insanların %90'ı zaten seçilmemiştir. Affedersiniz. %90'ı insanların seçilmiştir. %90'dan fazlası onlardan, o seçilenlerden, genel seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Ne olur? Dilemedikleri için gidecekleri yer, seçilmelerine rağmen, dilemek imkanı onlara açılmasına rağmen gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz size? Allah-u Teala'nın sizleri, hepinizi ne kadar çok sevdiğinden bahsetmek istiyoruz. O kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Onlar sana nasıl ermişlerse, ruhlarını sana nasıl ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ne olur beni de ermiş evliyandan kıl. Ben de sana ruhunu ulaştırmış, ermiş bir evliya almak istiyorum. Veya diyorsunuz ki, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İkisi de netice itibariyle aynı şeydir. İşte bu Allah'a münip olmaktır. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusulat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a yani ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi Allah'a karşı takva sahibi olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessesenin gemisinin iskeleden demir alması ve mutluluk limanlarına doğru yola çıkması böyle başlar bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ve olaylar kendi kendine gelişir. Evet, kendi kendine. Sizin iradenizin dışında, siz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabilirsiniz. Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilediğiniz güne kadar siz namaz kılmayı sevmeyebilirsiniz. Oruç tuttuğunuz zaman korkunç açlık hissedebilirsiniz. Zikir yapmak umurunuzda bile değilse, size bir zevk vermiyorsa, ki mümkündür, olabilir. Ve de Allah'ın ibadetleri sizi etkilemediği gibi pozitif istikamette size bir
yük gibi geliyorsa bunların hepsi gayet tabidir, gayet normaldir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden evvel. İşte ya Rabbi ben senin ermiş evliyandan olmak istiyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu kabul buyur. Ben de ruhumu sana ulaştırmış olan bir ermiş evliya olayım. Talebiniz ya gerçekten şuradan kalbinizden yapılan bir taleptir. O zaman Allah-u Teala onu mutlaka kabul edecektir. Veya dilinizle söylediğiniz ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Çok istiyorum ha. Demeniz Allah için bir şey ifade etmez. O eksik bir taleptir. Talebin tamamiyete ermesi mutlaka kalbinizin onu istemesine bağlıdır. Bu sebeple Allah Teala hep onu söyler. Allah kalbinize bakar. Dilinize değil, ağzınızdan çıkan sözlere değil. O sözlerin arkasındaki gerçeğe bakar. Hani Kur'an'da geçen olayı hatırlayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken ona katılmayan münafıklar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşü üzerine diyorlar ki biz bu savaşa katılamadık. Çocuklarımızdan, eşimizden, mallarımızdan, sürümüzden ayrılamadık. Ama bu seferlikte, gelecek sefer mutlaka biz de sizinle beraber savaşa katılacağız. Allah-u Teala diyor ki onlar diyor, Habibim sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bize soruyorlar telefon edip. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Acaba gerçekten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misiniz? Biz soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Zikir yapmak senin için bir zevk mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Eskisinden çok farklı bir durumda mısın bu konuda? Bunların hiçbirisi yoksa o zaman o kişi diliyle Allah'tan talepte bulunmuştur ama kalbi bu konuya iştirak etmemiştir. O zaman sevgili kardeşlerim, hatırlayın söylediklerimizi. Allah kişinin bir dileğine karşı ona paha biçilmez hadiseler, hazineler tevdi ediyor. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de, benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de onlardan kıl. Bu talep kalbi talebim değilse bana yardım et Allah'ım. Kalbimden bu talebi dileyeyim de o zaman senin yardımına hak kazanabileyim. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçen süre içinde mutluluktan uçanlar, mutluluktan ne yapacağını şaşıranlar onlardır. Allah'a ulaşmayı şuradan kalplerinden dilemiş olanlar pencereleri açıp etrafa bağırmak gelir işlerinden mutluyuz diye. Farkları ne? Farkları şuradan kalplerinden bir talebi Allah'a ulaştırmak. İstemiyorsanız Allah-u Teala sizi zorla kendisine ulaştırmaz. Talep sizden gelecek. Gelirse bu mutluluğu yaşarsınız. Bu talebin sahibi olursanız, olmazsanız hava alırsınız.
Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişseniz, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, bizi sadece televizyondan seyrediyorsanız, o zaman bir eksiklik var bunda diye düşünmüyor, düşünenlerden değil misiniz? Bunca insan mutlu oluyorsa bu yola giren, ben neden mutsuzum, neden o yola ben de girmiyorum diye bir düşünce gelmez mi aklınıza? En çok istediğimiz şey, keşke çok paranız olsaydı da onunla mutlu olamadığınızı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlu olduğunuzu bizatihi siz yaşasaydınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki. Bu kadar güzelliği size nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Nasıl? Yaşayan bilir. Bütün dünya, kainat güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi bu güzellikleri hiçbir zaman fark edemeyecektir. Kendisine mal edip de yaşayamayacaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler veya Allah'a ulaşmayı diliyle dileyip de Allah'tan karşılığını alamayanlar, ne duruyorsunuz? Hadi koşun cennetlere. Allah'a ulaşma dileği sadece bir tek dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ilka etmeyi dilemek. Kalpten bir dilek size mutlaka 7-8 aylık bir ömrünüz söz konusuysa mutlaka 3. kat cenneti sağlar ve mutlaka günün yarısından daha fazla her gün mutluluğu sağlar. Dünya mutluluğunu. İnsanlarla dost olmanızı sağlar. Onları sevmenizi sağlar. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk sevginin arkasında saklıdır. Sevgiye ulaşamazsanız arkasındaki mutluluğu göremezsiniz. Yaşayamazsınız. Nefsinizin afetleri öylesine hepinizi kuşatmıştır ki Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermekle vazifelidirler, bütün afetler ve bunda çok da başarılı olduklarını biliyoruz. Ama hele bir dileyin. Dileyin, görün ve yaşayın. Öyle yaptığınız takdirde sevgili kardeşlerim, ancak o zaman size ulaşan mutluluk sizin ömrünüzde bir baharı, bir ilkbaharı, tüm manilyaların, leylakların, güllerin açtığı bir dünyayı size yaşatacaktır. Bizim kokumuz Eylül gülü. O
kokuyu duyacaksınız. Allah'ın mutluluk havasını teneffüs edeceksiniz. Beraberce diyeceğiz ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Neden sevgili kardeşlerim? Neden dilemiyorsunuz? Bütün kapılar herkese açık. Size de açık. Neden başkaları mutlu olsun da siz olmayın? Allah hepinizi sever. Siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın size karşı sevgisi artar. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Allah'ın yoluna girip zikre başladığınızı, her gün 2,5 saat zikir yaptığınızı düşünelim. 2 saat. ...25 dakika, 2 saat, 30 dakika. O zaman Allah'ı %10 seviyorsunuz. Kendinizi %90 seviyorsunuz. Çünkü 2,4 saat veya 2,5 saat, 2,5 saat yaklaşık olarak 24 saatlik bir zaman parçasının 10'da biridir. Zamanınızdan sadece %10'unu Allah'a verebiliyorsunuz. Geri kalan zaman parçasını kendiniz için kullanıyorsunuz. Kendinizi %90, Allah'ı %10 seviyorsunuz. Ne zaman insanlar bu handikapı aşar da onun ötesine geçerler? Ne zaman zahit olurlarsa, zahit olmak zikirde 12 saatlik bir devreyi her gün aşabilmektir. Kim her gün 12 saatten daha fazla Allah'ı zikrederse, elindeki tesbihle veya tesbihsiz, 12 saatten daha fazla Allah'ı zikrederse, o günün yarısından fazla Allah'ı zikreden bir insandır. O kişi böyle yaptığı zaman Allah-u Teala'nın dizaynında yeni bir hüviyete kavuşmuştur. Onlar zahit olmuşlardır. Zühd sahibi olmuşlardır. Nefslerinin kalbindeki nurlar da o noktada %70'i aşar. İşte sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Büyük çoğunluk. Biz mutluluğu yaşayanlar hepinizi buna çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk çadırvanları size de su fışkırtsın. Siz de o şemsiyenin altına girin, Allah'ın şemsiyesinin. Siz de her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diyenlerden olun. Sizleri bekliyor Allah Teala. Allah Teala'nın hepinize sadece dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bunun gerçekten sahibi oluyorsunuz. Allah garanti ediyor nefsinizin kalbinin afetlerini %51 oranında azaltmayı ve ruhunuzu kendisine ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Rad 27'de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları
hidayete erdirir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Aynı zamanda Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama diyor onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Her zaman bu insanlar Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha aşağıdadır. İnsanların büyük kısmı şeytan tarafından devamlı ifade edilmektedir. Şeytanın söylediği yalanlara inanmaktadırlar ve Allah'a ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen sadece insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasına yeterliyken, yeterli olmasına rağmen o insanlar bunu gerçekleştiremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için böyle bir şeyden de insanlar haberdar değiller. Hasbelkader bizim televizyonu inceleyenler böyle bir şeyi duydukları zaman yahu hiçbir alim bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Soralım bakalım bizim alimlere ne diyecekler diye gittikleri zaman o alimler eğer onlara hayır canım böyle bir şey yok. Bu bir masal. Size olmadık yalanlar söylüyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok hazin bir olay cereyan ediyor. Din adamları sizlerin mutluluğuna engel oluyor. Çünkü böyle söyledikleri zaman Kur'an'a karşı çıkmış oluyorlar. Biz diyoruz ki Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabiyet farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Ve bir dilek mukabilinde bu üçünün gerçekleşmesi, yani kişinin 21. basamağa ulaştırılması, Allah'ın üzerine vazife olarak aldığı bir konu, hodri meydan. Dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve gerekenleri yapar. Madde 1. Biz ne söylüyorsak, bütün söylediklerimizi Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetleriyle söyleriz. Ve onları desteklemek sadedinde hadisleri kullanırız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte bizim aleyhimizde kim bir şey söylüyorsa ona deyin ki ha o mu? O Kur'an'dan bahsediyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Onun söylediği ayetlere karşı bir ayet getirebiliyor musunuz? Yoksa onun karşısına Kur'an'a ters düşen hadis adını verdiğiniz bir takım sözlerle mi çıkıyorsunuz? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden dışarı çıkmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği de açık ve kesindir. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimiz Kur'an'a aykırı olamaz. Ve onlara deyin ki, siz Kur'an'ı unutmadığınızı iddia edebilir misiniz? Hiçbirinize üniversitelerde İslam'ın 7 safhası ve bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bu 7 safhanın 7'sine de yaşadığı öğretilmedi.
siz hidayeti bilmiyordunuz, siz hidayete doğru yol deyip olayı bitiriyordunuz. Onun size peki sırat-ı müstakim nedir diye sualine gene doğru yol diye cevap vermek mecburiyetinde kalıyordunuz. Hangisi doğrudur, doğru yoldur deyince de susup kalıyorsunuz. Öyleyse Kur'an'la konuşacak olan birileri varsa onlar bizim muhatabımızdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin ilk etapta şu dünya saadetinin yarısıyla üçüncü kat cenneti mutlaka kazanmanızı diliyoruz. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bunları yaşayan kişinin zaten bizden ayrılması mümkün değildir. Çünkü içinde bulunduğumuz hidayet çağında hidayeti bizden başka bilen olmadı. Onların da en çok şaştıkları bu. Bu adam hidayeti nereden biliyor? Hala anlamadılar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere inan buyurduğun bu zaman parçasını senin tezekküründe kullanmayı nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Hepinize sonsuz dünya ve ahiret saadeti dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bu derin efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ziyaretli sohbetimizde zerfercisi, müterimizdeki dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepimizin gözlerine öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ımız sana ala Muhammed. Ben surat-ı müstakim, surat-ı ezzelel, amca aleyhim galiba, zurbi aleyhim ve lezzalim amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınızda, dizlerinizde ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Her yerinizde bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz vefatiyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanitin olman zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanitin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani
3: Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya, o sizden çıkması olan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve orada da düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir fermet edeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek. Ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz. Zaten bir ayrılmanın izahını yaşayacaksınız. Sonra çenenize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza ne hissedeceksiniz? Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz. Sizi terk ediyor. Ve vücudunuzun onunla Allah ile olması için onun ayrılması ve oraya ulaşması lazım. Ayrılışı son noktasına kadar hissedersiniz. Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başının üstünden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, size değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gelirseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah, Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha, Allah'a ulaşmayı bilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. Mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O yoksa mürşid değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kanitin olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır, o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakeminizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsimin diyeceksiniz, değil Allah'a ulaşması, birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa, o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Vahdet-i bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Ve Allah sizi her zaman bekler. Her zaman her alemi kuşatmış durumdadır. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötrinoları, enerji partikülleri. İşte Allah Teala her şeyi kuşatır. Odanıza televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin önünüzde bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemini de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmi hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kâneti Mama'nın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O kendine varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra sizlere geri dönmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını. Düşüncenize paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır ve başınızdan adım adım

Neler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir, yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın, hareketsiz kalın. Elini öne çekin, sonra 3 defa ayet-el kürsi okuyun ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın huzurundayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken içiniz ürperiyor. Ama umuyorsunuz. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın kainatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyde var olan, ezelden beri var olan. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez, sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa gittiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki asırlar boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber sahabe
bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca

0: Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için. Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı bilen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidin önünde tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Beşinci kat cennetsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya saadetinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim etmenizi saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin ise beşinci katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar altıncı katına, altıncı kat cennete, Diyanet'in takvaya sahip olanlar, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olanlar. Daha ötesine yok. Sadece devrin imamı yedinci katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki devrin imamları, yani bütün nebilerle bütün ülkelerdeki resimlerden nebilerin olmadığı devrede devrin imamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala gene 7. katta 18. cennet oluşturmuş. Ama 7. katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim,
1: her şey öylesine güzel ki
0: bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanın ne için mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarımda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük sevki, kayıtın olmayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerim. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerinden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa, hayır Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyorsa, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı İlk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle mi? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört tekiti de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kâinsin oluyorsunuz. Öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz. Onunla birlikte oluyorsunuz. Evet. Sonsuz uzaklıkta tamam. Ama ona kâinsin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada. Gene tamam. Ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada. Allah'ta sır. sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinden mutluluk akmalı. Paçanızdan saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam, Allah-u Teala da onun çok ötesinde, benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamasınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müritlik zamanımızda benim seyrisülükum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sulh ve sükunun hakim olması. İkinci asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi uzun haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayağın olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan iki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurda, sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık. En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da yine göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel. Sabah namazı daha girmeden öncekilerle. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözleriniz açık, iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Yine onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccadenizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılarda mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi o nurlarla mücehiz kıldı diye, kalbinizi o nurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükredeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu sevdiklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yiyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışıyorsunuz ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat Onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerinize. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz dedi. Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutlu eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan favoriliğiyle nefsinin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice 0-0, elde var 0'dır. Yani nefsinizin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini ne tür kılar? Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasretidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her hasrette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasretinizle bir afet ve onun zıttı olan hasret veya bir hasret ve onun zıttı olan afet ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasreti, nefret afetiyle sevgi hasreti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasretlerin ortalamasının. İkisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hissedilmez. Ama bir hasretin 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasretin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasretin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasretin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasretleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hissedilenler ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerinin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengeli olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi ve tekinin de tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır değil. aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasletlerinin geçmesi ve bu hasletlerin fazilet adıyla nefsinin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız o noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım diğer şey, ya daimi zikre ulaşmak, ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri bozabilen, size çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O insanla irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile, Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı olsam, tekedin sadece resimler mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşad makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeli vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başının üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak, sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir insan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin. Dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu hitap ederek iyi de demişsin sonra bu Allah'ın yolunu ihmal ettiğini görür gibiyim. O da demiş ki katıya böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra onlar zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gidip de yıllar sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah'ın Resulü ona Allah Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek farklı zerre içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın izniyle kereyim var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, bahanlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini ondan yüce Rabbimizden Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Her zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kasetini hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda dileklerimizde El Fatiha ve As-Salavat.

ospedale che altre. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah-u Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah-u Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah-u Teala'nın dizaynı insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmak. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört, Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı Hanif fıtratıdır. Adem Aleyhisselam'dan kainatın sonu olan kıyamet gününe kadar ne kadar insan yaratıldıysa hepsi sadece bir tek fıtratla, fıtri kabiliyetle yaratıldılar. Yaratılışta insana verilen özellik sadece bir tek hedefe yönelik. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere
Allah-u Teala hepinizi hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz, değişme yoktur diyor. Sonra da Allah-u Teala diyor ki, Allah bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için bir tek din yarattı diyor, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Aslında Hazreti Adem'in de dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den evvel gelen Hazreti Nuh'un da dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini Hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün Resuller ve onlara tabi olan herkes Hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah sizin saadetinizin sahibidir. Ve anahtarı da size teslim etmiş. Hani ölümlerden ölüm beğen diye bir söz vardır ya, masallarda geçer hep. Biz de size şimdi soruyoruz. Saadetlerden saadet beğen. Mutluluklardan mutluluk beğen. Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beğen. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum. Siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum. Cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor. Çaktım diyor, kaldım diyor. İmtihanda babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor. Baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem
Beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor. Neden inanamayacaklardır? Çünkü iblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler. 1000 küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş. İnsanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış. Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de, böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz bize diyecek ki, hani diyorlardı ki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet turşusu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep insanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar. Arapçanın gramerini biliyorlar. Öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar. Özellikle fıkıh konusu. Ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap, onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah-u Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse
ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim. Ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor. Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli. O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, işte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah-u Teala zamanı da yaratandır, büyük patlamayla, büyük patlamayı

dursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri. Affedersiniz, yanlış söyledim. Evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani güney, ay dünya ile, uydu asılla. Sonra da dünya güneşle, gene uydu asılla. Ondan sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler. Yer çekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası, siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanları unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? E diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki, yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar, çok güzel demişler, hay Allah razı olsun, sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz, senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, İblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış İblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki, biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? E biz müminiz. E Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor, amilü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler.

0: Ve onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek. Yani bu demek ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Mürşidine ulaşmış. Tabi olmuş. Tabiyetiyle beraber 10 tane de nimet almış. Bu nimetlerden birisi zaten bütün günahlarının sevabı çevrilmesi kişinin. Ve 10 tane nimeti alan bu kişinin kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin. Mümin olmuş. Nefs tezkiyesine başlamış. Ve Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7, %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelü salihat. Nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin kalbinin tamamen faziletlerle %100 kaplanması. Bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin, inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim, ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete gidecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amilü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amilü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek. Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim. Ama diğer taraftan da düşünüyor, ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Çünkü diyor ben müminim. Bir başka hatanın sahipleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının talebi üzerine, arşı tutan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini, bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaate nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımızı ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleri yok. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin, sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onun önünde diz çöküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir, herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece iblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir. Ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü. Ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü. Girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî hüsr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların, çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki dört grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama aşağıdaki dört grup hariç: bir, ameni olanlar. İnnellezine illellezine amenu, ama ameni olanlar hariç. Kimdir ameni olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar ameni olmak. Yedi tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Aminu olanlar hariç. Aminu olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası, aminu olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta. Siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size 10 adımla gelecek. Bir, rahim esmasıyla tecelliye başlar. İki, rahim esmasıyla Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız. Cennetin anahtarını aldınız, cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızda bundan vakrayı aldı. Yeniden derecat kazandırdı size. kalbinizdeki ekinleti aldı, yeniden derecat kazandırdı. Siz bir şey yapmadınız, bunları ayrı ayrı kazanmak için bir şey yapmadınız gibi görünebilir. Oysa ki yaptınız. Hepsinin derecatını kazanmak için siz bir tek şey yaptınız. Size düşen o kadar. Siz bir kulsunuz, mahluksunuz, yaratıksınız. Sizden Allah'ın istediği bu, yaratıklarından istediği bu. Siz bu kadar yapacaksınız diyor, geri kalanını bana bırakın, ben yapacağım. Ama garanti ediyor, sizi mutlaka cennetine alacak. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah-u Teala. Ne yaptı? Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestura adlı gizli bir perdeyi aldı. İki, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Üç, kalbinizdeki idraki önleyen ekinleti aldı. Yerine idraki sağlayan ihfat koydu. Dört, beş. Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah-u Teala tarafındaki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah-u Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Eğer mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya وَاَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah inindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah-u Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah-u Teala'nın bu ihsanlarını 7 tane ihsanı ard arda aldığın için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku neye, telaş neye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşiye ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde de çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer. İkinci 7 basamağı tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin, kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mühürü açılıp küfür kelimesi alınacaktır. İman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. 4 ayrı muhteva, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim. Evet can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilekle, tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği bütün insanları mutlaka ilk hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi 3-4 aylık bir ömre sahipse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan mürşide ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete ulaştıktan sonra vuslata nail olamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin de %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez, yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa mutlaka Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak. Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında bir gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun, yalanlarıyla korkutsun. Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah bire onluk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle. Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır. Siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. o sevdirecek onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama cennet saadeti dediğiniz şey, ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size, her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor. E peki, tamam cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz %150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti, dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikirde dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennetine mutlaka ulaşmanız, görüyorsunuz ki son derece basit bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz, bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimiz, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini kendiniz yaşayın. Hepimizin bu yolda olanların yaşadıkları bu güzellikleri kendiniz yaşayın. Zevkleri kendiniz tadın. Allah unutmayın sizi seviyor. Çok seviyor ve hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın üçüncü kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi, Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da, o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine, onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz? Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim? Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil. Onun işi yetmez, onun garantisi de yetmez. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsana da verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukların arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah-u Teala bize ne kadar ömür biçmişse, o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesi sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kiramen katibin melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Bir kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah-u Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah-u Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar hepsi bu maksada mantıktır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanlara hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece iç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa, bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde veda sırasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yanüstü yaktığı zaman

diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. De daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğu yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlik ise büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

Kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı yani Allah zikridir. Allah zikri kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvav'ın ötesi var mı? Ulelvav'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulilvab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz 5 vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan, birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak bilin ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel. Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için, iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de
Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtinas sıratel müstakîm Sıratel lezîne en'amte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim ve dâllîn. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah-u Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye, zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah-u Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum.
bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu bir dilektir, bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah-u Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki, iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah-u Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah-u Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir.
Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kitapları indiriyor ki Nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül, kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak. Birinci hedef bu dünya hayatında, ikinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah-u Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah-u Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa, hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah-u Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı, onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki, hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız, hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun.
Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı deneyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Biz dostuz. Allah'ın dostları, Allah'ın üniversitesinin sahibi, o biziz. Sizinle konuşuyoruz. O üniversite Allah'ın emriyle kurduruldu. Ve şu anda dünya üzerinde bu üniversitenin söylediklerini söyleyebilecek olan bir ikinci kişi mevcut değil. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. 3 seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var 2 tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin. Negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Nur Suresinin
21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Ya da bu şeytanın adımlarına tabi olanların vasıfları ne? Çok açık sevgili kardeşlerim. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Herkes mi? Hiç istisnası yok. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Yetmez, şeytanın dostudur. Hem kuludur, hem de dostudur. Peki, biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytanı kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya, hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti
altında şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar da diyor Allah Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar, götürülürler. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Aslında başlangıçta insanlar doğarlar. Doğanların hepsi dalalette olarak doğar. Ve sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar o kadar az bir kesim ki sevgili kardeşlerim, bugün din adamlarının %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın bile Kur'an-ı Kerim'de olduğunun farkında değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış İblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış İblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller
arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı, Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğretti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa, Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen aminu olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama aminu olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Aminu olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safa, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. Bu söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan İrşad makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safa. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur.
emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. 3. safa Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi 1. teslim. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta 1. safayı, 14. basamakta 2. safayı, 21. basamakta 3. safayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil, sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. ...25. basamak... ...fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor... ...Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren... ...yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik...

Sellem'le bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabiin. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa 4 teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibarettir. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözden ifade edilen şeyler, her biri 7 safhanın 7'sinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulu'l-elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde Ulu'l-elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşaa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın,

ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır. Füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi ilk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi karşıt elektronların negatif değer taşıdığını, biz onları nereden bilecektik? Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti de misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işittir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Denet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki vakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinnet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında vakra olan, kalplerinde ikinnet olan
insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül müessesesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan
ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah-u Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu Hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazıl birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer, burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede. Ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülüm dostlarım.
Size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Kur'an unutulmuş mu? Bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü biz onun tarafından Kur'an'ı öğrendik. Kur'an öğretildi bize. Hayır. Arapça değil. İsteseydi Allah Teala Arapçayı da bir anda öğretirdi. Ama öyle yapmadı. Neden yapmadı dersiniz? Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Allah'ın vazifelendirdiği bir kişi bütün ilim sahiplerine Kur'an'ın ayetlerini Arapça bilmeden öğretiyor. Bu aslında çok derin bir mana ifade eder. Allah'ın bize el koyduğunu, onun öğretisine tabi olduğumuzun bir delilini veriyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor. Allah Teala'dan o dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah-u Teala mutlaka ruhu öfürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey, insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar hasret var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarla donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah-u Teala aynı zamanda buyuruyor ki, bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştebi seçer, ileyhi ona, kendisine, men, kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine, ona ulaştırır. Men, kişiyi yünip, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah-u Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki, daha ötesi var mı? Elbette Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah-u Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar, mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah-u Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları, rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbe müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde, %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır, ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergâhtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır, o bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, 7. 6. 5. 4. 3. 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. 1. safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey, bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülkime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi, nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. O huzurum ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainne noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh, 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gök katına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah Teala onu sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur. Onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim, bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah-u Teala tarafından size derhal, onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah-u Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan, veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsınız. Her birinin kalbini fethetmişsiniz. Onlara güzel sözler söylemişsiniz. Her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası, önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır.

mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinimiz bir sevgi dini. Hepimiz sevmeyi öğrenmeliyiz. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada bir problemimiz yok. Ama biz bizi sevmeyenlerin de dostumuz olmasını isteriz. Onun için biz onlara dostluğumuzu her zaman ispat etmeliyiz. Bu vesileyle herkesi bir kardeşimiz olarak değerlendirdiğimizi, bize bağlı olsunlar veya bizimle hiç ilişkileri olmasın, ama onları mutlaka sadece sevdiğimizi belirtmek isteriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha açık bir şekilde belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın ki bu çalışma aslında kendisinin de mutlu olmasını sağlayacak olan en güzel davranış biçimidir. Ne kağı küfte, o kağı ekmek sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktardaki mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aksi de geçerli. Bir insan kime ne kadar huzursuzluk verirse kendisi de o huzursuzluğun miktarını aynen yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı peşin görür. Allah hesabı toptan görür. Öyleyse her an yaptığımız her şey filme alınıyor. Ve derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikrin sahipleri her an derecat kazananlardır. Çok zikir yapanlar zikir yaptıkları sürece zikir açısından kazananlardır. Az zikir yapanlar da gene zikir açısından zikir yaptıkları o az

boyunca derecat kazanmaktadırlar. Hayatımız hep bir takım hareketlerle geçiyor. İnsanlarla beraber geçiyor sevgili kardeşlerim. İşte bu beraberlikte Allah-u Teala'nın bizden istediği şey etrafımızdaki insanları mutlu kılmamız. Ne kadar mutlu kılabiliyoruz? İşte biz onlara verdiğimiz mutluluk kadarını Allah-u Teala'nın da bize yaşatacağını bilmeliyiz. Kim? Etrafındaki insanlara onları rahatsız edici, onları huzursuz edici davranışlarda bulunuyorsa o kişi o süre boyunca devamlı derecat kaybeder. İnsanları döven, insanları işkence eden, insanlara kötü davranan herkes o anda yaptığının cezasını öder. Negatif bir davranış biçimi sebebiyle devamlı derecat kaybeder. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Cennetin ve cehennemin giriş kapısı açık ve kesindir. 1. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bir hedefimiz olmamalı mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala böyle nasip etmişse, kaybettiği dereceler fazla olanın gireceği yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden cehenneme girelim ki? Bu dünyada ne kadar yaşarız? 80 sene yaşayalım, 100 sene yaşayalım, daha fazla yaşayalım. Ne yazar? Bir cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuza kadardır. Sonsuzdur. Öyleyse bu dünyada kazanacağımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıyla gideceğimiz yer cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Ve cennetin de seviyesi o kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden ne kadar fazla oluşuna bağlı olduğunu görüyoruz. Cehennem seviyesi de aynı. Kaybettiğimiz derecelerin ne kadar fazla ise o kadar cennete, cehenneme girmesi söz konusu kişinin. Yani o kadar eğer kaybettiği dereceler bir kişinin fazlaysa o fazlalık oranında daha alt kat cehennemlere gitmeleri söz konusudur. Nasıl 7 kat cennet varsa 7 katta cehennem var sevgili kardeşlerim. Bir gün Allah Teala size de gösterir inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Ve ister ki herkes cennete girsin. Allah Teala eğer sizlere cenneti gösterirse ve cehennemi gösterirse bunun bir mukaddes işaret olduğunu, Allah Teala'nın sizin de cennete girmenizi istediğini işaret etmiş olur. O ister ki herkes cennete girsin ama hiç kimsenin hayat defteri değişmez. O kişi dünya hayatında neyi yapmışsa hayat defteri sadece onları gösterir. Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girmesi bütün bir ömür boyunca kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Allah Teala istiyor ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a karşı olan görevlerini
en güzel standartta yerine getirsin. Allah Teala istiyor ki böylece herkes dünya hayatını yaşarken her yaptığı güzel davranış sebebiyle mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, bu herkesin elindedir. İnsanlar kendi geleceklerini kendi davranışlarıyla vücuda getirirler. Allah'ın emirleri var. Yerine getirilmesi lazım. Allah'ın nehileri var. Yasakları var. O yasaklardan kaçınmak lazım. Öyleyse bir ayrı cepheden cemaat halinde yaşadığımızı hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Başka insanlarla birlikte yaşamaktayız. Her şeyimiz bir başka insanın vücuda getirdiği bir şeyler, giyindiğimiz kıyafetimiz, evler, bahçeler, sahip olduğumuz her ayrı şey bir ayrı dengenin ifadesidir. Sevgili kardeşlerim, yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse her an hareket halindeyiz. Her an insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu durumda yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başkalarını mutlu etmek. Onlara ne kadar mutluluk verirsek Allah Teala bize aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse bir insan için etrafındaki insanlar ne kadar çoksa, onların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabildiyse o kadar çok Allah Teala onları mutlu eder. Madem ki bizim için de durum bu, öyleyse yapmamız lazım gelen şey etrafındaki herkesi mutlu etmek sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğimiz mutluluğun aynını mutlaka biz de yaşarız. Herkes bu sebeple bizim için bir mutluluk fırsatıdır. Bir mutluluk imkanıdır. İşte şeytanın büyük tuzağı insanların birbirine karşı olan kıskançlıklarıdır. Halbuki insanlar bu kıskançlıklar sebebiyle daima derecat kaybederler sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse bütün insanlar için yapmamız lazım gelen şey nedir diye sorarsak, en güzel cevap başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın emirleri belli değil mi sevgili kardeşlerim? 5 vakit, davetede 7 vakit namaz. Öyleyse bir taraftan namazımızı kılacağız. Ama öbür taraftan da Allah Teala'nın bize verdiği bir emir var bütün insanlara. Beni zikredin diyor. Zikir yapmak farz mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Ve insan mutluluğunun en büyük sembolü zikirdir. Bütün ibadetler güzeldir ama zikir mutluluğun sembolüdür. Neden? Çünkü zikrettiğimiz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrettiğimiz sürece kalbimize nurlar dolar. Diye sessiz zikrettiğimiz sürece gene kalbimize nurlar dolar. Ağzımızı da kapalı tutsak, dilimizi de kımıldatmasak, iç dünyamızda diye Allah kelimesini tekrar etsek, gene kalbimizi Allah Teala nurlarla doldurur. Onun için gizli yoktur. O her şeyin sahibidir. Her an hepimizle
meşgul olur. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte Allah Teala onların her biriyle meşguldür. Sevgili kardeşlerim, o zaman her anımız bize bir şeyler kazandırır veya kaybettirir. Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yerin üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bu zikir ne kadar büyük ölçüde yapılırsa o kadar büyük ölçüde kişiye derecat kazandırır. Allah'ın istediği şey bütün insanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve bu sebeple herkesin Allah'ın cennetini hak etmesi. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor. Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en güzel hüviyetlere bürünüyor. Ve konunun temelini sevgili kardeşlerim, sevgi oluşturuyor. Allah'ın en çok istediği şey sevmemiz, şeytanın en çok istediği şey birbirimizden nefret etmemiz. Öyleyse, olay buysa bize bir görev düşmüyor mu sevgili kardeşlerim? İnsanları sevme konusunda bir gayretin sahibi olmamız gerekmiyor mu? Allah Teala bizleri yaratmış. İstiyor ki şu dünya hayatını mutlu bir şekilde geçirelim. İstiyor ki bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek mutlu olalım. İstiyor ki Allah'ın bize emrettiği görevleri, vazifeleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirerek mutlu olalım. Emirleri yerine getirerek mutlu olmak, yasak ettiklerini yapmayarak mutlu olmak. Her an karşımıza başkalarını mutlu edecek veya mutsuz edecek olan olaylar çıkacaktır. İşte biz burada bir ayırımı yapmak mecburiyetinde olanlarız. Onları mutlu edecek olan şeyleri mutlaka gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Onları mutsuz veya huzursuz edecek olan şeyleri asla yapmamaya çalışmalıyız. İşte nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri devamlı bir çatışma içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, afetleri hasletlere çevirebilirsek ki zikir bunu sağlar, afetler adım adım yok olur. Zikrimiz arttıkça hasletler adım adım onların yerini alır. Daim zikre ulaşanlar içinse bu sonsuz bir güzelliktir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki hiçbir afet artık kalmamıştır. Onların yerine ruhun hasletleri almıştır. Güzellikler her tarafı kaplamıştır. O kişi için artık bir düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. O kişi herkesi seven biridir. O kişi başka insanları mutlu etmeye çalışan biridir. Çünkü öğrenmiştir ki mutlu ettiği takdirde asıl kendisi mutlu olacaktır. O bir kişidir. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa her birine ulaştırdığı mutluluk kadar madem ki kendisi mutlu olacaktır, o zaman hayatını sonsuz kesintisiz bir mutlulukla geçirmesi mümkündür. Bunun yolu etrafındaki insanları mutlu etmektir.
en geniş ölçüde. Ötekiler hep hudutludur. Kişi zikir yapacaktır. Ama uyuduğu andan itibaren zikri gerçekleştiremez. Ama o kişi insanlara her zaman onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey, öyle değil mi? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu ettikçe hissetmişsek ki asıl biz mutlu oluyoruz, o zaman vazgeçebilir mi sevgili kardeşlerim? Bu konuda hiçbir deneyimi olmayan insanlara özellikle bunu tecrübe etmelerini ve sağlamalarını diliyoruz. Kendileri yaşasınlar. Acaba gerçekten başkalarını mutlu ettikleri zaman mutlu oluyorlar mı? O zaman bu seviyeyi yükseltmek lazım. Daha çok insanı mutlu ederek kendilerinin daha çok mutlu olmasını sağlamaları lazım. Ayrıca Allah'ın ibadetlerini yapmak kişiyi o ibadet boyunca mutlu olmaya mutlaka ulaştırır. İşte bu sebebe dayalı olarak Allah Teala zikir emrini vermiş. Ondan sonra iki, çok zikir emrini vermiş. Günün yarısından 12 saatten daha fazla zikir emrini vermiş. Ve de daimi zikir emrini de vermiş. Ama bir kişi Allah-u Teala'nın emirlerini daimi zikir seviyesinde gerçekleştiriyorsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü o gün boyunca, gece boyunca Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'tan kendisine mutluluk ulaşmasını sağlamaktadır. Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılıyor? Kişi daha çok, daha çok, daha çok mutlu olsun diye. Kim daimi zikirdeyse dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Evvela iç dünyasında afet kalmamıştır. Kalmamışsa o kişi başkalarına kötülük yapamaz. Yapması mümkün değildir. Kötülük yapmazsa ne olur? Kötülük yapmazsa mutsuz olmaz. Kötülük yapmazsa yaptığı her şey başkalarını mutlu edecek olan şeylerdir. Öyleyse onları mutlu ettiği zaman asıl kendisi mutlu olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Kim başka insanlara mutluluk ulaştırırsa o ulaştırdığı mutluluk kadarını kendisi de yaşar. Öyleyse bütün insanlar için kanun buysa, herkes birbirini mutlu etmeye çalışırsa, o zaman dünya cennete dönmez mi? Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersiz yaşıyorlar. Din artık önemli bir şey olmaktan çıkmış. Artık Osmanlı devrini yaşamıyoruz. Unutmayın, Osmanlı devresi boyunca bütün padişahlar, bütün vezirler, bütün ordu, bütün esnaf, herkes tasavvuftandı sevgili kardeşlerim. Çeşitli tasavvuf grupları insanları ayrı ayrı bölümlerde tasavvufu yaşamaya ulaştırmıştı. Herkes tasavvuftandı. Herkes mutluluğu yaşıyordu. Herkes birbirine yardım etmek için çabalıyordu. Yardımı ben ona, başka birine ulaştırayım.
Ben bu mutluluğu yaşayayım diye herkes bir yarış halindeydi. Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki Osmanlı padişahlarının hepsi tasavvuftandı. Vezirlerin hepsi tasavvuftandı. Ordunun bütünü tasavvuftandı. Aklınızda ne geliyor, hangi tür esnaf düşünüyorsanız hepsi tasavvuftandı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünyadaki en dürüst insanları buluşturması bir tesadüf müydü? Hayır, tesadüf değildi. Onlar tasavvufu yaşayanlardı. Bu sebeple onu yapmaları, eşyanın tabiatına o tarzda yapmaları, insanları mutlu edecek şekilde yapmaları, insanlara mutluluk vermek için bütün gayretleriyle çalışmaları tasavvufun bir gereğiydi. Ama mutlu olan hep onlar oldular. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kime ne kadar kötülük yaparsak Allah Teala bize o kadar iç sıkıntısı verir. Huzursuz oluruz. Ve pişmanlık duyarız başkalarına yaptığımız kötü davranış sebebiyle. İşte bunlar öyle bir noktaya ulaşmalı ki biz artık hiç kimseye, onlar bize kötülük etse de kötülük yapamaz bir duruma ulaşmalıyız. Kötülük yapmak bizim için bir büyük yanlışlık olarak değerlendirilmeli. İnsanları sevmeliyiz. Unutmamalıyız ki insanların bize karşı olan davranışları bizim ona karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Bir defa daha tekrar edelim. İnsanların bize karşı olan davranışları bizim onlara karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Öyleyse bu aynayı en güzele dönüştürmek kimin elinde? Bizlerin elinde. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, kim olursa olsun. Ne kaybederiz ki? Ama çok şeyler kazanabiliriz. O insanları mutluluğa davet etmekle biz hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. O insanlara Allah'ın Kur'an güzelliklerini anlatmakla hepimiz vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın istediği şeyin başka insanları mutlu etmek suretiyle bizim mutlu olmamız olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanların çoğu bunu bilmeden yaşarlar. Bilmeden yaşarlar ve öylece ölüp giderler. Ve gidecekleri yeri de cehennem ederler kendilerine. Neden ama sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde bu olaylar cereyan ederken neden biz onları ikaz etmeyelim? Bu noktada sevgili kardeşlerim, insanları ikaz etmenin de bir yolu olmalı diye düşünmeliyiz. İkazımız başka insanları rahatsız edecek hüviyetteyse bunu hiç yapmayalım. Ama başka insanlara en güzel şekilde anlatabiliriz yaptıkları bir yanlışı, onları derecat kaybetmeye ulaştırdığını anlatmalıyız insanlara. Kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yerin cehennem olduğunu onlara ispat etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta insanlara güzel davranışlarda bulunarak onlardan da bize geri dönen güzel davranışlara sahip olmamız söz konusu iken, diğer tarafta ise
Başkalarına kötü davrandığımız için kötü davranmamız ve bu kötü davranmamız sebebiyle onlardan da bize kötü davranışların geri dönmesine sebebiyet vermemiz söz konusuyken neden ikincisini gerçekleştirelim de hem onlara huzursuzluk verdiğimiz zaman sıkıntı duyalım hem de onlardan bize de aynı netice geri döndüğünde bize huzursuzluk verecek olan bir davranış biçimi geri döndüğünde bir defa daha huzursuz olalım. Neden sevgili kardeşlerim bu akılcı bir yol mu? Allah Teala bütün insanları mutlu etmemizi emrediyor. Onlara iç huzuru verecek davranışlara da bulunmamızı emrediyor. Onları üzmememizi, sevindirmemizi emrediyor. Bütün bunlar birer vaka olduğuna göre ve bizim onlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmamız halinde aynı mutluluğu Allah Teala bize yaşatacaksa, onları mutsuz edecek davranışları vücuda getirdiğimizde aynı mutsuzluğunu Allah Teala bize de yaşatacaksa ki mutlaka böyle olur. O zaman neden sevgili kardeşlerim? Neden insanları mutsuz edelim de biz de mutsuz olalım? Bizim o zaman yapmamız lazım gelen şey onları mutlu etmek suretiyle bizim de mutlu olmamızı sağlamak değil mi? Bu strateji içerisinde Allah Teala'nın emrettiklerini yapmak, insanları mutlu etmeye çalışmak başarabilsek de başaramasak da bizim için bir mutluluk vesilesi olmaz mı sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu etmeye çalışmak bir hedefe yürümektir. Bu hedef Allah'ın hedefidir. Ne zaman bizim davranışlarımız başka insanları huzursuz ediyorsa, onları mutsuz kılıyorsa bu Allah'ın bize emrettiği bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? O zaman Allah Teala bizi cezalandıracaktır. Bu bir iç sıkıntısı şeklinde mutlaka bize yansıyacaktır. Hep gayretimiz olmalı sevgili kardeşlerim. Gayretimiz olmalı. Gayretimiz bütün insanları bu hedefe ulaştıracak bir hüviyet kazanmalı. Biz bir tek görevle vazifeli olmalıyız. Görevimiz başka insanlara mutluluk ulaştırmak. İşte mesele bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Her ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatacaktır. Bunun manası nedir? Neka küfte, oka ekmek. 24 saatlik bir zaman dilimi içinde ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsek o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu tek başımıza biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Bu da bizim mutlu bir hayat geçirmemizin temel faktörü olur. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Başka insanları, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, onların mutluluklarını görerek daha mutlu olmak, daha mutlu olmak. Bunu başardığımız zaman her geçen gün onları daha çok mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye kötü davranışımız oluşamaz. Onlar bize kötülük yaptıkları zaman arkasında vicdan azabı yaşayacaklardır. Biz onlara onların kötü davranışlarına karşı en güzel davranışlarla cevap verdiğimizde Allah Teala bize büyük mutluluk yaşatacaktır. Öyleyse biz her zaman huzur içinde olabiliriz. Onlar bize kötülük ettikleri zaman da güzel davrandıkları zaman da. Güzel davrandıkları zaman zaten herkes gibi biz de bundan memnuniyet duyarız. Ama kötü davrandıkları zaman

0: Allah'ın devreye girmesi söz konusu olacaktır. Allah ise sadece mutlu olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, kin ve bu kinin tabii neticesi olarak intikam almak, bunlar bize yaraşmaz, bunlar bize yakışmaz. Bizler Allah için yaşayanlarız. Hayatını Allah'a adamış olanlarız. Öyleyse insanlarla olan münasebetlerimizde bir tek görevimiz var sevgili kardeşlerim. Onları mutlu etmek. Onlar bize güzel davransa da mutlu etmek. Onlar bize kötü davransa da mutlu etmek. İnsanlar başkalarından göremedikleri bir güzel karşıt davranışı bizde yakaladıkları zaman bize bir garip bakacaklardır. Bu başkalarına benzemiyor. Ben başkalarına kötü davrandığım zaman onlar da bana kötü davranıyor. Birbirimizi yiyip duruyoruz. Ama ben de intikam alıyorum, o da benden intikam alıyor. Fakat ben bu insana kötü davrandığım zaman onun bana kötü davranmadığını, en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Normal bir insan değil. Hatta başlangıçta acaba üşütük mü falan diye de düşünebilir. Sevgili kardeşlerim, sevmelisiniz. İnsanlarda böyle bir duygu uyandırdığınız zaman da sevinmelisiniz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey sevmektir. Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey kötülüğe karşı iyilik yapmanızdır. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak üç ayrı davranış biçimidir. Bunların en güzeli size kötülük edenlere de sizin en güzel davranışlarla karşılık vermeniz. O zaman ne olur? O zaman çok güzel bir şey olur sevgili kardeşlerimiz. Sizler o zaman mutlu olursunuz. Bunu başardığınız zaman, yani size kötü davranan bir insana kötü davranmak şöyle dursun, onu memnun edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, o kişiyle ilk defa karşılaşıyorsanız o kişinin evvela hayret etmesine sebebiyet verir. Ama sizin her seferinde aynı güzel davranışla ona davranmaya devam edişiniz onun dikkatini mutlaka çekecektir. Bir süre sonra neden böyle olduğunu düşünecektir. Ben başkalarına da aynı davranışta bulunuyorum. Ama onların hepsi bana karşı çıkıyor. Bu kişiye ben ters davrandığım zaman hiçbir devrede bana karşı bir çıkışı olmadı. O zaman bunda farklı bir olay var diye o kişi bu konuda düşünecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah Teala hepinizin huzur içinde yaşamanızı istiyor. Bu mutluluğu ve huzur içinde yaşamayı bir insanın sağlayabilmesi tek bir faktörle gerçekleşir. O başkalarını mutlu etmenizdir. Onun için hepinize bunu sağlık veriyoruz. Mutlu etmeye çalışın. Mutlu etmeye çalışın ve görün ki asıl mutlu olan siz olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bunu kendinize hedef ittihad edin. Başardıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. Ve yavaş yavaş size kötü davrananların kötü davranış seviyesi aşağı düşecektir, azalacaktır, azalacaktır. azalacaklar. Bir gün öyle bir gün olacaktır ki o da artık size karşı güzel davranışlarla sizi mutlu edecek hedeflere sizi götürecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi iki kişi derken kötü davranan birçok insanın sizin bu güzel davranışlarınız karşısında değiştiğini yaşayabilirsiniz. Bu hepinizin elinde. Hepinizden onu isteriz. O hedefe ulaşmanız bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yapmaya gayret ederseniz başarabildiğinizi göreceksiniz. Ve çok mutlu olacaksınız. Ve o zaman iyi ki söylemiş bunu bize diyeceksiniz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutlulukta sizleri huzur içinde bir dünyanın bir parçası olarak görüyoruz. Bunu gerçekleştirmeyi usul haline getirin sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizi bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik. Allah Teala'nın muradının ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahlukları olarak. Ve Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ı sizi mutlu etmeye çalışan yaratıcı olarak düşünün. O yarattı sizi. Siz yoktunuz. Anneniz de yoktu. Babanız da yoktu. Hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yarattı. Ve yarattıklarının sudan başlayan bir canlı hayatının en son noktasında insanı yarattı. İnsan bu kainatta Allah'ı temsil eden en üstün yaratıktır. Sadece bunun için bile ne kadar sevinseniz, mutlu olsanız azdır sevgili kardeşlerim. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz insansınız. Ve Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Henüz bizim dünya adlı bu gezegenimizde ulaşılamayan uçan daireler bu sonsuz hıza, ışık hızının ötesindeki hıza ulaşabilen özel yapılardır. Peki dünya ile onların farklılığı ne? Son atom savaşından sonra onlardaki hayat süresi çok daha uzun. Her atom savaşında o noktaya kadar gelmişler, uçan daireleri yapmışlar. Ama arkasından vücuda gelen bir atom savaşında insanlar toptan imha edilmişler, yok edilmişler. Geriye kalanlarsa atom bombasının üzerindeki negatif tesirler sebebiyle mağaralarda yaşamaya mecbur kalmışlar. Yani yapabilecekleri başka bir şey yok. Atom bombasının üzerlerindeki tesiri sebebiyle normal akıllı insanlar gibi hareket edemiyorlar. Ve de bizim bu dünyadaki insanlarımız da onların dünyadaki hayatın başlangıcı olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Mu isimli medeniyetin bugünkünden çok daha noktalarına ulaşmış olan, uçan daireleri yapabilmiş olan kesimi bundan sonra bir başka yeraltı, denizin altında kalan ülke Atlantis. Bunlar bizden evvelki medeniyet seviyelerinin birer göstergesi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mısır'daki piramitlerin 12 metre yüksekliğindeki tavanında çok ilginç bir resim var. Bu resimde bizim zamanımızdaki uçaklar, helikopterler görüldüğü gibi bir de uçan daire var. Sevgili kardeşlerim, o piramitlerdeki mumyaları açmaya çalışan insanlardan fizik olarak oraya girenlerin öldüğünü görüyoruz. Baktığımız zaman bir
ölme olayının arkasındaki sebep nükleer bir olay. Böyle bir noktada bizden binlerce, en az 3000 sene evvel yaşayan eski Mısır'da medeniyet seviyesinin bizden çok daha ötede olduğu neticesine istemesek de ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bunların her birisi birer delil. İşte bir ülkedeki seviye, teknik seviye, o ülkede son atom savaşından sonra herkesin bu söylediğimiz standartlarda mağara adamları olmasından sonra geçen zaman süreci. Bu zaman süreci en uzun olanlar bugün gene uçan dairelerin sahipleri ve bizim dünyamıza da kim bilir kaç bin defa uçan daireler gelmiş durumda. Öyleyse o teknik seviyeyi gerektirecek olan ilim henüz bizim dünyamızda mevcut değil. Ya da şöyle söyleyelim, teknik bizim dünyamızda mevcut değil. Çünkü biliyoruz ki ışık hızı hesapları yanlış, artık kesin olarak anlaşıldı ki ışık hızı bizim zannettiğimizden çok daha ötede bir hız. Bir de bu hızın aşılmasında kitlenin görünmez olması söz konusu. İşte uçan dairelerin ansızın gözden kaybolmalarının arkasında bir anda ışık hızına ulaşabilecek olan bir özelliğe sahip olmaları. UFO'lar. Bunlar var mıdır yok mudur tartışmasına hiç kimse girmesin. Var oldukları binlerce fotoğrafla kesin olarak ispat edilmiş durumda. Hiç kimse aksini iddia edemez. Gözden kaybolduklarını da birçok film görünmekte olan bir uçan dairenin bir anda gözden kaybolduğunu gösteriyor. Hem de o kadar bir kısa bir zamanda ışık hızını aşıyorlar ki daha hareketleri anında gözden kaybolmaları söz konusu oluyor. Onlar orada varlar. Ama bu gözler onları görmeye müsait değil. Sevgili kardeşlerim, işte teknik açıdan son derece geri bir gezegende onlara göre konuşuyoruz. Bu medeniyet seviyesine ulaşan insanlara görünüyoruz, göre konuşuyoruz. Onların da birer insan üyetli olduğunu görüyoruz bu konuda ki belgeleri incelediğimiz zaman gene gözleri, kulakları, burnu, ağzı olan ve bize benzeyen varlıklar ama tam bizler gibi değiller. Genel çerçeve içerisinde farklı bir insan hüviyetindeler. Gene burunları var, gene gözleri var, gene kaşları var. Ağızları, kulakları ama yapıları farklı. Bulundukları gezegene göre yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, şurası muhakkak ki insanlar teknik seviye itibariyle nerede olurlarsa olsunlar, mutluluğu yaşamaları her halükarda Allah ile ilişki kurmalarına bağlı. Allah ile ilişki kurulmadıkça
nefs tezkiyesi olmaz. Nefsin afetleri nefs tezkiyesiyle yarıya indirilir biliyorsunuz. Ancak tasfiyesiyle daimi zikre ulaşmak suretiyle nefsin bütün afetleri yok olur. İnsan mutluluğu orada yaşar. Nefsin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada. Bu anlattıklarımız da zamanımız din dizaynı içerisinde bilinmiyor. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, 87 bin kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini yorumlarken büyük hatalar yapabiliyor. O gerçekten yürekler acısı bir vakadır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar onlara güveniyorlar, onlara soruyorlar. Onlar da sadece reddediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a münip olmadan hiç kimsenin takva sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala buyuruyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Menibine ileyhi ona yönel. Ona münip ol. Yani ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekuhu ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Allah-u Teala'ya karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Devam ediyor bir sonraki ayet-i kerime, Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar.

Böylece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemeyenler, onların takva sahibi olmaları mümkün değil ve şirkteler. Bu gizli şirktir. Açık şirk putlara tapmaktır. Ama şirkin gizlisi takva sahibi olmamak, Allah'a ulaşmayı dilememektir. Dilemeyen herkes şirktedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Allah'ın ilmi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa ile dinin bütün temelleri Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp taviyet, böylece ruhun bedenden ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk, sonra fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun, bu yolculuğun sonunda ruhun Allah'a teslimi, sonra nefsin kalbindeki afetlerin %80'den daha fazla yok olmasıyla kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Sonra daimi zikre ulaşmak, nefsi Allah'a teslim etmek, ulul erbab olmak, sonra tövbe-i nasuha davet, muhlis olmak, sonra Allah'ın o kişiye, o kişinin günahlarını affederek sonra başın üzerine onun nurunu ekleyerek, o kişinin nurunu ekleyerek başın üzerindeki iki nura, sağlarında ve sollarında onlarla beraber olan iki nura, bir üçüncüsünü Allah-u Teala'nın eklemesi suretiyle bir muhteva kazanıyor olay. Kişi üç nurlu oluyor. Ondan sonra Allah onun örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra onun iradesini teslim oluyor. Ve irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle onu irşat makamına getiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar bu 7 kademede 4 tane teslimi yaşamakla emrolunmuşlardır. Bunların hepsini yaşarsa mı cennete girecekler? Hayır. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir insanın cennet mutluluğunu yaşaması için yeterlidir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur şu dünya hayatını yaşarken benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ruhu, Allah'ın bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırmayı emretmesi söz konusu. İrci'i ila Rabbiki diyor. Fecr 28'de Rabbine geri dönerek ulaş. Rabbine

Rabbine ulaş. Ve ona teslim ol. Allah'a ulaş. Ve enübü ilâ Rabbihim, Rabbiküm. Rabbinize münib olun, ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu. Ona, Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. Neyi teslim edeceksiniz? Nefsinizi. Neyi teslim edeceksiniz? İradenizi. Ve de bu teslimlerin neticesinde bir sonuca gideceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için geçerli olan bir tek sonuç. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Yaratılışın gayesine uygun olarak size akıl verildi. Aklını kullanmayanın gideceği yer cehennemdir. Kimdir aklını kullanmayan? Bir tarafta Allah'ın mükafatlarını koyalım. Öbür tarafta da gereklerini yapmayan kişilerin gidecekleri yerin sadece cehennem olduğunu söyleyelim. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ve eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, bunu garanti ediyor Allah Teala. Siz diyor ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Sizlerin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Siz sadece isteyeceksiniz bunu. Size serbest irade verdim. O serbest iradenizle iradi bir yapı olarak benden isteyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz ki öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları ruhumuzu alıyorlar ve 7 tane gök katını aşırıp 7. katta da 7 alemi geçip Sidre-i Müntaha'dan yukarıya Allah'a gönderiyorlar. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur ve de insan hayattayken onunla beraber olurlar ve öldüğü zaman mutlaka Rablerine geri dönerler. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur, Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. İşte böyle bir noktada bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz en büyük mutluluğun başlangıç noktasıdır. 7-8 aylık bir devre içinde mürşidimize ulaştıktan sonra gelecek olan 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. İşte bu 7-8 aylık devre hayatımızın hiçbir devresini unutamayacağımız kadar büyük mutluluklar taşır. Mutluluktan uçarsınız. Mutluluk sevinci bütün boyutlarıyla sizi kaplar. Ve de hayatınız boyunca bunu unutamazsınız. Daimi zikre ulaşırsınız, nefsinizde afetler tamamen yok olmuştur. Ama o 7-8 aylık devredeki mutluluk başka bir şeydir. Hangi açıdan başkadır? Şeytan devreye hiçbir şekilde giremediği için başkadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin mutlu olması için şeytanın o insana tesirini bütünüyle yok eder. Artık şeytan ona bir tesir icra edemez. Edemezse ne olur? Kişi dünyadaki en büyük

mutluluğu yaşar. Şeytanın hiçbir zaman kendisine ulaşamadığı bir muhteşem dizayn. Allah Teala ruhun kendisine doğru yola çıkmasından sonra o kişideki dengenin bozulmasını böylece telafi ediyor. Hangi denge? Bir insan doğduğu zaman nefs onun içine yerleştirilir. Ruhta Allah Teala tarafından üfürülür. Nefs %100 afetlerle doludur. Ruhta hasletlerle %100. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir taraftan ruhun varlığı, öbür taraftan da nefsin varlığı bir bütünü ifade ediyor. %100 afetlerle donatılmış olan nefsin afetlerinin yok edilmesi. Böyle bir şey için Allah'a ulaşmayı dilemek gerek. Allah o kişi hacet namazını kıldığı zaman ona mürşidini gösterir. Mürşide tabiiyet gerek. Kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Bu noktadaki asıl güzellik, bir başka güzellik, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde kim Allah'a yönelir de nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Kim Allah'a yönelir ve mürşidine tabi olursa, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Günahların sevaba çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecellidir ki, din öğretmekle vazifeli olanların çok büyük bir kısmı bunları bilmiyorlar. Haksızlar mı? Haklılar. Onlara ilahiyat fakültelerinde bu incelikler öğretilmiyor. Allah Teala bize öğretmeseydi sizler de bilmeyecektiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizin bütün güzellikleri yaşamanızı ister. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan o 7-8 aylık devredeki büyük zevki bir daha ömür boyunca yaşayamaz. Nefsini tezkiye etmiştir, tasfiye etmiştir, nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ama o devredeki, o 7-8 aylık devredeki mutluluk afetlerden sonraki bir devre olduğu için afetlerin insana bütün boyutlarıyla hakim olduğu bir devreden sonra geldiği için. Farklı bir tesir icra eder. Nasıl siyahın yanındaki beyaz, açık sarının yanındaki beyazdan farklı bir hüviyet gösterirse, daha beyaz görünürse, tıpkı bunun gibi
İnsanlar eğer afetlerle donatılmış olan bir nefsin karanlığı içerisindeyken nefs tezkiyesine başlarlarsa, nefslerini Allah-u Teala onların %50 bir nurla mutlaka doldurur. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onların nefslerini, kalbini doldurur. Bu mutluluğun yarısıdır. Bu kişi yoluna devam ederse daimi zikrin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olacaktır. O zaman bu kişi muhteşem bir mutlu hayatın temsilcisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Hepinizin mutlu olması bu söylediğimiz standartlara bağlıdır. Hiç kimse hiçbir konuda Allah'ın kanunlarını değiştiremez. Yaratan Allah, yaratıcıların en üstünüdür. Allah Teala yegane yaratandır demek belki daha doğru bir ifade olur. O Allah Teala, sevgili kardeşlerim, en çok insanı sever. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun sırlarını, mutluluğun nasıl elde edilmesi gerektiğini Allah Teala elde kalan son üç mukaddes kitapta, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da bütün boyutlarını açıklamıştır. Böyle bir şey için insanların sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri yeterli bir sebeptir. Onlara Allah Teala mutluluğu yaşatacaktır. Kişinin iç dünyasındaki mutluluk nasıl sağlanır? Yarı mutluluğun sağlanması için nefsin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalması lazım. Azaldığı zaman kişi yarı yarıya bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada gerçekleşir. Eğer zikirlerini aynı seviyede tutabilirse, yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir bu iş için yeterlidir. Kişi ömrü boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Mutlu olmak istemez misiniz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah Teala hepinizi mutluluğa ulaştırmak için hazırdır. İstediği tek şey o. Sizin mutlu olmanız, daha çok mutlu olmanız, daha çok mutlu olmanız, en çok mutlu olmanız. Elbette bedavadan elde edemezsiniz. Elbette çaba harcayacaksınız. Allah yolunda gayret sarf edeceksiniz. Geceleri az uyuyacaksınız, bazen çok az uyuyacaksınız. Bazen uyumayacaksınız sabaha kadar. Onunla beraber olacaksınız. Bir gün onunla konuşacaksınız. Yola çıkan yolunda sebat ederse Allah Teala onu daimi zikre ulaştırır. Dik yokuş ruhu teslim ettikten sonra ki dünyadaki en kolay şeydir o. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaşması sonucuyla karşılaşacaktır. Bu ona dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Üçüncü kat cenneti de sağlar. Ama dünya mutluluğunun tamamı daimi zikre vabestedir. Ancak daimi zikre ulaşabilen bir kişi nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuştur. Ullalibap olmuştur. Birçok özellikler kazanmıştır. Mutluluğu yaşamaya hak kazanmıştır. Üst boyutta. Nedir kazandığı özellikler? Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Arkasından o kişinin kalp gözünü açmıştır Allah Teala. Arkasından
kalp kulağını açmıştır. Ve de bu kişi daim zikirde olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır. Öyleyse kişi hayrın sahibi olmuştur. Böyle bir noktada daim zikre ulaşan kişinin Allah'la konuşabilmesi sebebiyle ehli tezekkür olması söz konusudur. Her an Allah ile konuları tezekkür etmektedir, konuşabilmektedir, sormaktadır, cevap almaktadır. Ve kendisinden sorulan suallerin cevaplarını kendisinden hiçbir şey katmadan Allah'tan aldığı cevaplar olarak iletmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktalara dikkatle bakın. İnsanlar neyi öğrenmişlerse onların tesiri altındadırlar. İnsanlar ellerindeki sağlama aracını bilmezler. Biliyorsunuz matematikte bir işlem yapıldıktan sonra sonuca ulaşılır. Bu sonuç sağlamayla doğru olup olmadığı tahkik edilen bir neticeye ulaşır. Matematikte bu gerçeğin tespitidir. Acaba kişi doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Çarpımın, toplamın, çıkarmanın sağlaması yapılır. Bölünmenin de. İşte bir insan için Allah-u Teala'nın indinde hedeflere yürümek, Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve sonra da bunun için Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek söz konusudur. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman eline geçen mutluluk, dünya mutluluğu nefsini kalbindeki afetler %50 bir azaldığı için yarı yarıyadır. Ama bu kişi daha ileride bütün nefsinin kalbindeki afetleri yok edecektir. Dünya mutluluğunun tamamına erecektir. Ondan daha mutlu insan var mıdır? Evet, muhlisler. Ondan daha mutlu insan var mıdır? Evet, salihler. Salah makamı, velayet makamlarının en üstünü ve sonuncusudur. Orada insanoğlunun iradesine teslim alınır, son teslimdir bu. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşada, irşatla vazifelendirilir. Her an Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizlere çok şey öğretir. Kur'an-ı Kerim'i dünyadaki bütün hazinelere bedeldir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse nefsinizi tezkiye edin ki dünya mutluluğunun yarısı sizin olsun, üçüncü kat cennet sizin olsun, bedava, hiç karşılığı. Çünkü siz dilediniz ve Allah Teala sizi bu noktaya otomatik olarak ulaştırır. Daha ötesi, ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bu vesileyle bu nokta ruhun Allah'a teslimini sağlar sadece. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde ya mutluluğunun %80'ini aşarsınız. Nefsinizi teslim ettiğinizde bu mutluluk %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz mutlu olmak değil mi? İnsanlar zannederler ki
çok para kazanırlarsa mutlu olurlar. Olacaklardır. Ama çok para kazanırlar ve mutlu olamazlar. İnsanlar çeşitli hedefleri seçerler. Onlara ulaştıkları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Olamazlar. Mutlu olmak nefsin kalbinin temizlenmesiyle mümkündür. Hangi oranda nefsinizin kalbini temizleyebilirseniz, ki Allah %51'ini temizlemenizi garanti ediyor sadece bir tek dilekle, o kadar mutlusunuz. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne bekliyorsunuz Allah-u Teala'dan? Mutluluk değil mi beklediğiniz şey? Huzur değil mi? Öyleyse yolunuz açık. Sadece bir tek dilekle dünya mutluluğunun yarısını otomatik olarak elde edersiniz. Allah-u Teala bunu hibe ediyor herkese, karşılıksız veriyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, karşılığınız bu kadar. Sadece bunu yapmanız, dünya mutluluğunun yarısını elde etmeniz için yeterlidir. Ve cennet mutluluğunun ise, üçüncü kat cennetini elde etmeniz için yeterlidir. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman, ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması sizlerin bir dileğiyle mutlaka gerçekleşecektir, kademe kademe. Bir dileğiniz size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Yolunuza devam ederseniz bir dik yokuşu aşacaksınız. O zaman %80'i aşan bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Arkası zaten gelir. Önemli olan dik yokuşu aşabilmektir. Daim zikre ulaşacaksınız. Ve dünya mutluluğunun tamamını elde edeceksiniz. O zaman soracaksınız, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Biz de sizlere soruyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarına da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. O Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dilediği Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yunib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o zaman Allah Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşrefi mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa doğduğu an
Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah-u Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç. Ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Diyor Allah Teala. Likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için kim Allah'a mürşidini sorarsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişinin içini bir mürşid sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetine sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir.
Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma talebi verir ki, kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşid, o kişinin mürşidi olan o 4 tane kişiden, 5 tane kişiden hangisi ise, 3 tane kişiden hangisi ise, o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşid odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, şıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından beline kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, o arka tarafında olmak üzere ruh, mürşidin ruhu, affedersin, devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah'a, Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada 7 katlı bir alemler dizisi geçirecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü
Gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkli bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Ve bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet. O kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, buradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen, hemen hemen sıfır, sonsuz izin sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçirecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir. Kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap, kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur.
Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Öbür kitaptaki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah-u Teala için hep değişir. Allah-u Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah-u Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Ve Allah-u Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. O onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah-u Teala ona dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. İşiva abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra, aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Bu şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır.
hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah-u Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci katiyette sahibidir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader yücelerini geçer, sonra ümmü kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası, lavlar, onun için hiçbir şey ifade etmez, ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer makam-ı Mahmud'tur. Orası makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Ve yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir yücelerine ulaşırlar. Ve zikir yücelerinde 1,5 metre 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir yücelerinden
Siddetin müntahaya ulaşır. Siddetin müntahadan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. Önce elbette işlemini gerçekleştirir Allah-u Teala'nın zatında o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine indi ilahide verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında her namazda saflara katılacaktır. O da namazın bir rüknü olacaktır. Namaza katılacak, namazı kılacaktır. İşte

Bu arada indi ilahide ruhlar fenafillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayreti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fenafillah olmuştur. Sonra da Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuz dedik insan içinde hangi sıradaysa Allah Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız o kadar kesin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri gene beraber kıldı. Ona hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz.

Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah Allah Allah Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışta içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının, fazl nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazl nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Yani hep denge. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzluğu biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadarı daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünya adı verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak. Ondan sonra da her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah-u Teala
En azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever. İnsan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah-u Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah-u Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi, bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan üfürdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah-u Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman onu yaratanı düşünürseniz ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah-u Teala, gözler arasında, bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki, derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz. Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün
odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrol oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyrisülük yapan kafirenin içine geleceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Böyle olan bir kişi öldü. Kıyametten sonra gideceği yer 3. kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır. En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahlukta Allah'ın ruhu yok. وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوْهِهِ diyor Allah Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla üçlü oluşmuş.
Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs teskiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla aydınlanması, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz, en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak sökene kadar geçen devrede kılınır. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra üç defa ayetel kürsi okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra 2., 3., 4. rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye, ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye, Allah Teala belki o gece değil ama kişiye eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet
Devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini ve yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide taviyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazlalara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlarlar. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik faslalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane aleme geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 rahmet nuru, %49 fazla birikimi o kişinin nefsinin kalbini, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere, o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah-u Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah-u Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah-u Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar. Ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru arkasından da %49, 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerini tamamlamasını sağlayarak Zetetil dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinde ruhu. Eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah-u Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya ve sekinti fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge. Biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edilir. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevkle zikrini yapacak ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk
görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sulh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak yani kainatın en üstü mahluklar olarak yarattığı için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beyninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah Teala'ya diyor ki: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allahu Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim?
Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek de o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş. "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. "Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta sitret-i Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır." Tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş. Ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya. Onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş
ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah-u Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet, işte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize İnsanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için.
Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara

Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu bana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona, ve o kişi de derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek. Ve Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim

0: ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşid sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu, sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşündüğünüzmüş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitretin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymalı diyorlar ya, gıymalı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah-u Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil, bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah-u Teala sizi seviyor. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Allah-u Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı yeni bir dünyanın kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda anlaşmazlık, savaşlar ve de kuvvetlinin zayıfı ezmesi söz konusu. Bunların biteceği günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde. Öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sürfe tüküne kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık.
Öyleyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sülh ve sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşuyor? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların halel darması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder, yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız. Kontrol da edemezsiniz. Nefs gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berzah alemine gidebilir. Zahir alemde yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahiri alemde de, berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hep zemin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda
hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindeki benzer, dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder, gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle faz birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur, ikisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar
ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirini çekerler, iki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elinizdeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levmeder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder. Aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefsi mülkime neden yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَا وَتَقْوَاهَا diyor Allah Teala. Fecr suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Şems suresinin 13. ayet-i kerimesinde. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainneye ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de
harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli para veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefsi radiye, beşinci gök katını, nefsi mardiye, ruhun altıncı gök kata ulaştığını, gök katına ulaştığını gösterir. Radiye, kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek
hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede, Allah'a ulaşmayı dilemenizden ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk, ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir, ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz. Dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünif. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şeye kişinin ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef: namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrol altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetine, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime: İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş: tezkiye ol. Allah'tan razı ol.
Allah'ın rızasını kazan, nefse bunları söylüyor, ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk,

lazım gelen şey aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğu. Neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. Bu arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütününü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı. Neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız. Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle sohbet etmek, Allah'ın bir büyük güzelliği sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Sohbet, bizleri Allah'a yaklaştıran bir müessese. Sohbeti yaptıran aslında Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ne biliyorsak ondan öğrendik. Onun gösterdiği ışıklı yolda o bize Kur'an'ı incelemeyi öğretti. Söylediklerinin Kur'an'daki dayanaklarını gösterdi. İşte sevgili kardeşlerim, el ele, gönül gönüle bir yolculuğu buraya kadar beraberce götürdük sizlerle. Allah-u Teala, biz ve sizler. Bir üçlü. Üçümüz bir arada, şu dünyadaki en mutlu insanlar muhakkak ki biziz. Böyle olunca. Sevgili kardeşlerim, şu dünya aslında Allah'ın dizaynı öğrenilince ve tatbik edilince bir mutluluk dünyası oluyor. Bir saadet dünyası oluyor. İşte bilmenizi istiyorum ki Allah Teala sizlere hepinizi, ama hepinizi, aranızda en mutsuz olanları da mutlu olsun kulum diye yarattı. Allah insanları onların mutlu olmasını sağlayacak olan bütün özelliklerle birlikte yaratır. Mutsuzluğu seçen insanın ta kendisidir. Nasıl mutluluğu seçen insanın kendisi ise, mutsuzluğu seçen de insanın kendisidir. Bir küçücük farklılıkla mutluluğu seçen yolun gerçeklerini öğrenmiş ve hayatına geçirmiş olan kişidir. Mutluluğu seçmeyen, kendisine söylenen hakikatleri hiçe sayan, nefsine zulmeden bir zorbadır. Başkalarına zulmetmesi değil, kendisine zulmetmesi önemli kişinin. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü başkasına zulmeden kişi aslında sadece kendisine zulmetmiştir. Ötekilere, eğer söz konusu olan Allah'ın yolunda ilerlemekse, çok şeyler kazandırmıştır zulmettiği insanlara. Çünkü o insanlar onun kendilerine zulmetmesi sebebiyle devamlı derecat kazanırlar. Derecat deyip de geçmeyin sevgili kardeşlerim. Derecat müessesesi cennetinizin ya da cehenneminizin oluşmasında hayatınızın en önemli göstergesidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan yüksekse ne yapsanız cehennemden kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırsınız. Bunun arkasında yatan sebepse kaybettiğiniz derecelerdir. Kaybettiğiniz derecelerin arkasında yatan sebep zulmetmenizdir.
her derecat kaybeden kişi her kaybettiği derecede zulmetmiştir. Bir, kendisine zulmetmiştir. İki, eğer başka birine zarar vermek suretiyle zulüm yapmışsa başkasına da zulmetmiştir ama gene kendisine de zulmetmiştir. Netice hep oraya gidiyor, kişinin kendisine zulmetmesi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın ayetlerine de zulmetmiştir. Çünkü Allah Teala hangi standartlarda doğru davranacağınızın bütün nirengi noktalarını, bütün istikamet tayini çizelgelerini Kur'an ile vermiştir. Ama siz seçtiğiniz davranış biçimleriyle etrafınızdaki insanlara rahatsızlık veriyorsanız, onlara huzursuzluğu oluşturuyorsanız, sevgili kardeşlerim, o standartlarda sizler için söz konusu olan şey zulümdür. Yaptığınız şeyin adı zulümdür. Ve her şeyden evvel siz derecat kaybedersiniz. Bu kendinize zulmetmektir. Onun için Allah-u Teala başkasına zulmeden kişinin aynı zamanda kendisine zulmeden kişi de olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerine baktığımız zaman gördüğümüz tablo bunu veriyor. Şöyle buyuruyor Allah Teala: İnnel lezine keferu ve saddu an sabilillahi katlalu dalalen baida. İnnel lezine keferu ve zalemu. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan insanları men edenlerdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yani mani olanlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Kimlere zulmediyorlar? Başkalarına zulmediyorlar. Onların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oldukları için. Bu zulümleri gerçekleştiği anda derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedildiği anda, ki her zulmün neticesi mutlaka derecat kaybıdır, kişi kendisine de zulmetmiştir. Öyleyse hayır nedir? Bize derecat kazandıran işlevler. Mutluluk nedir? Hayırlardan oluşan bir dairenin içinde yaşamaktır. Bir çevrenin içinde yaşamaktır. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, orada hep hayırlarda yarışanlardan biri olarak yaşarsınız. Çünkü daimi zikirde olduğunuz için hayatınızın her saniyesinde mutlaka derecat kazanırsınız. Yani siz zulmetmiyorsunuz, hayır işliyorsunuz. Onun için Aynel Yakin müessesesini oluşturan, onu isimlendiren Ulul Elbab makamında, lüplerin sahipleri makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Ve yedi ayrı cepheden Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmiştir. Cihazlandırılmıştır. Ona Allah-u Teala vasıtalar vermiştir. Onu ödüllendirmiştir. Onda başkalarında olmayan fiziğin ötesine onu taşıyacak olan canlılığı sağlamıştır. Ne demek istiyoruz? Bütün insanlar doğdukları anda canlıdırlar. Yoksa ölü doğarlardı. Ama Allah'a göre bütün insanlar ölüdürler. Doğduklarından akılları başlarına gelene kadar. Ne demek istiyoruz? Akılları başlarına gelene kadar, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. 28 basamaklık bir İslam skalasında, ki kainatın tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır.
Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama bu ikinci basamak önemli. Çünkü bu basamakta ak koyun, kara koyun belli olur. Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğini söylüyor. O imtihanların karşısında biz tavrımızı koyarız ortaya. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle hepimizi kaplamıştır. Her anımızda bizimle beraberdir bu sebeple. Bu kaplama sebebiyle her anımızda bizimle beraberdir. Rahmeti ve ilminin üzerimizde aldığı şekilse bizim tam bizim şeklimizdir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin muhtevasını bilendir. Her yaptığımız hareketi anında bilendir, haberdar olandır. Aklımızdan geçenden haberdar olandır. Bu sebeple ikinci basamak Allah'ın seçim basamağı olduğu için olaylar karşısında aldığımız vaziyet, neler düşündüğümüz Allah için önemlidir. Buna göre bizi seçecektir veya seçmeyecektir. Kimleri seçmez suali meseleyi çözmeye yeter. Kalbinde zevk olanları, yani Allah'ın ayetlerini istedikleri istikamette yorumlayarak başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel olanları Allah seçmez. Yorum. Kalbinde maraz olanları seçmez. Bu insanlar başka insanların Allah'a ulaşmasını istemeyen bir hastalığın pençesindedirler. Kalbinde maraz olan insanlar Allah'ın kanunlarını hiçe sayanlardır. Allah'a asi olanlardır. Hastalıkları sebebiyle bunları yaparken eza duymazlar. Kalpleri hastadır. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olan ikinci bir grup. Sonra Allah'ın ayetlerini inkar ederek başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar. Üçüncü grup. Allah'ın ayetlerini tekzip ederek, yalanlayarak Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur. Allah insanlara ruh vermiştir. Ruh da insanlara hayat vermiştir derler onlar. Oysa ki Allah Teala hayatı biz veririz diyor. Sadece biz veririz diyor hayatı. Böyle söyleyenler seçilmeyenlerdendir. Hayatı insanlara veren Allah'tır, alan gene Allah'tır. Öldüren de, dirilten de sadece biziz diyor. Sanki bu ayetler yokmuş gibi onlar iddia ediyorlar ki insana hayatı ruh verir. Maksat
Zaten bunun için söylüyorlar. Diyorlar ki ya o kardeşim sen Allah'a insan hayattayken ulaşabilir diyorsun ruhen. Oysa ki o ruh insana hayat verendir. Ruh vücudumuzdan ayrıldığı anda hepimiz ölürüz. Öyleyse ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bu tarzdaki bir düşünceyi 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini okudukça hayretle öğreneceksiniz. Adamlar din konusunda kitaplar okumuşlar. Üst seviye alimler standardına ulaşmışlar. Ama Allah'ın realitesini bilmiyorlar. Arkasında ne var? İlmi Allah'tan öğrenmemişler. İlmi insanların Allah'tan ilim öğrenmeyen insanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Zanna dayalı kitaplar. Ve tabii bunun sonu nedir diye düşünüyorsunuz. Bunun sonu kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse öyleyse öksürük cümlenin tamamlanmasına engel olabilir. Ama Allah Teala da tamamlamayı istiyorsa cümleler tamamlanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o bizim dostumuz. Ne diyorduk? Diyorduk ki insanla Allah arasındaki dizaynda her güzel şey Allah Teala'nın muhtevasını tayin eder. Bu muhtevada Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar her zaman olacaktır. İşte onlardan bir grupta Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma mecburiyetini farzını tekzip ediyorlar buna dair olan ayetleri ve böylece yalanlıyorlar. Bu isyanda olanlardan bir başka grupta Allah'ın ayetlerini dikkat edin bu ayetlerin temelinde yalanlanan, inkar edilen ve gizlenen ayetlerden o insanların muradı kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani olurlar. İşte bu sebeple bu insanlar kendilerine de başkalarına da zulmedenlerdir. Allah'ın ayetlerine de zulmedenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak istemez misiniz? Her güzellik bunu ihata eder. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak yerine her şeyin sizi
devamlı mutsuz kılacağı bir dünyada yaşamayı seçmek, bu akılcı bir seçim olmasa gerek diye düşünüyoruz. İnsanoğlu kendisini düşünen bir mahluk diye ait olmadığı bir yüksekliğe koymuş. Allah'a isyan etmek için insan olarak yaratılmasının yeterli olduğunu zannediyor, düşünebiliyor, muhakeme edebiliyor. Ve bu standart içinde de güzel bir şeyler yaptığını zannediyor. Aklının kendisine önerdiği neticelere güvenerek, Allah'ın önerdiği ona ters olsa da o kendi kafasındakini gerçekleştirme yolunda hareket eder. İşte bu müessese isyan müessesesidir. İsyan edenler de seçilmezler sevgili kardeşlerim. İsyan başka insanların hidayete ermesine mani olacak bir davranış biçimini oluşturmaktır. Allah üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı. Onlar da diyorlar ki böyle bir şey yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öyle yapacakları yerde bu Allah'a ulaşmak da neyin nesiymiş, şunu bir araştırayım deseler bulmaca çözüldü. Çünkü bu araştırma onları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürecek. Diledikleri anda da cehennemden kurtuldukları kesin. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatını sonsuza kadar cennette geçirmek, bir insanın sadece bir tek bir dileğiyle mümkünken ve Allah Teala bütün açıklığıyla bunu Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuşken, akılları basmıyor diye Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamak, örtmek ve gizlemek. Kim bunları yaparsa işte o kişi başkalarının Allah'ın yolundan saptırdığı için onların felaketine, onların dalalette kalmasına sebebiyet verdiği için Allah-u Teala tarafından katlı olarak cezalandırılır. Kendi günahlarıyla cezalandırılır. Bir de başkalarının günahlarından saptırdığı insanların, Allah'ın yoluna girmelerine mani olduğu insanların günahlarından da devamlı günah alırlar omuzlarına. Böyle insanlar omuzlarında vebal olanlardır. Öyleyse dünyadaki, kainattaki en basit gerçek, ruhumuz Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hediyedir. İnsan bunun için başka bütün mahlukattan üstün ve Allah-u Teala o emanetini geri istiyor. Ruhunuz sizde bulunmasına rağmen sizin değildir. Ruhunuz Allah'a aittir, sizde sadece bir emanettir. Ruhunuz vücudunuzdaki tek gerçek emanettir. Mutlaka sahibine geri döndürülmesi lazım gelen, olmazsa olmaz şartıyla geri döndürülmesi gereken bir emanettir. Siz emaneti iadeye riayet etmezseniz, emaneti onun sahibine iade etmezseniz, ölümle birlikte ruhunuz sahibine
geri dönecektir. Emanet mutlaka ait olduğu yere geri dönecektir. Ama siz o emaneti onun sahibine geri göndermediğiniz için böyle bir hatanız sebebiyle mutluluğu yaşayamayacaksınız sonsuza kadar. Tam aksine sonsuza kadar huzursuz, sıkıntılı ve azap çekilen bir ortamda, cehennemde yaşamak mecburiyetinde kalacaksınız ve bilmeniz lazım ki bunun sebebi başkaları değildir. Bunun sebebi sadece sizsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara akıl vermiş, akıllarını kullansınlar diye.

Allah Teala verdiği aklı kullanmamızı bunun için emrediyor. Doğruyla yanlışı temyiz etmemiz için, birbirinden ayırt etmemiz için. Kur'an'ı bir furkan, doğruyu yanlıştan ayıran temel mekanizma olarak kullanabilmemiz için. Bunun için yaratılmışız. En basit hakikatleri bile direkt olarak inkar etmek, sadece kişinin kendisini cehenneme götürmesini oluşturacaksa, o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. Kasıt yoktur. Kişi sadece bilmemektedir. Allah'ın kendisine bir emaneti olduğunu, bunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunu, böyle yapmak için de sadece bir dileğinin yeterli olduğunu, bu dileğin kendisini cehennemden kurtarıp mutlaka Allah'ın cennetine alacağını bilmiyor kişi. Bilmediği için de Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi kurtulamaz. O kişi kurtulamaz ama seçilir. Başka birinin Allah'ın yolundan çevrilmesine, Allah'ın yolundan men edilmesine sebep olmadıkça bütün insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler, mutluluklar sadece sizler içindir. Siz de şu anda hitap ettiklerim, sizler de her biriniz buna layıksınız. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın sizden istediği şey sadece aklınızı kullanmanızdır. En çok o insanlara acırız ki herkese Allah size akıl vermiş, aklınızı kullanın, Kur'an-ı Kerim'i aklınızla anlamaya çalışın deyip de Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani olurlar. Böylece her mani oldukları kişinin de vebalini omuzlarında taşırlar. Ve sonsuza kadar cehennemde kalmaya kendilerini mahkum ederler. Böyle olan insanlar da hep kendilerini akıllı zannedenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın devamlı sizlere tesir etmekte olduğunu biliyor musunuz? İblis her halükarda sizler için ciddi bir tehlikedir. Tek bir gayesi vardır, sizi şu dünya hayatında ne kadar başarabilirse o kadar çok rahatsız etmek, üzmek, huzursuz etmek ve mutlaka cehenneme göndermek. İfadesi gayet açık. Diyor ki, Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Eğer bana o güne kadar hayat verirsen, ben bu Adem Aleyhisselam'ın onun yüzünden beni huzurundan kovduğun bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onlara engel olacağım, sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç onların çoğunu, pek azı hariç hepsini, çoğunu demiyor. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Kendime tabi kılacağım. İnsanlar farkına varsalar da varmasalar da kendileri için sadece iki tane alternatif vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu şeytanın yolundan kesinlikle sizi kurtaracak olan seçimdir, doğru seçimdir. Dilememek ve mutlaka cehenneme gitmek, bu dünyada ise mutluluğu asla ve asla yaşayamamak. Kendilerine akıl verilen insanlar, hele bu dünya hayatında o akıllarıyla bir yerlere geldilerse, para kazanmayı öğrendilerse, mevki sahibi oldularsa, kendilerini Allah'a karşı çıkmak için yetkili zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala aklı size, ona karşı çıkasınız, kendinizi mutsuz ve huzursuz edesiniz diye değil. Allah-u Teala aklı size, şu dünyada da mutlu olasınız diye, ahirette de Allah'ın cennetinde olasınız diye verdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Allah için değil, kendiniz için. Allah'ın sizin ruhunuza ihtiyacı yoktur. Kaldı ki ölümünüzden sonra Allah'a ait olan ruh tekrar Allah'a zaten geri dönecektir. Ama siz kurtulamayacaksınız. O zaman birazcık akıl etmek gerekmiyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cehennemden kurtaracaksa, bir tek dilekle sizi cennetin üçüncü katına alacaksa, bir tek dileğinizle size dünya saadetinin, mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatacaksa ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bunu akıllılık olarak kabul edebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz insanı salsalinden veya tıyından, yani organik hüviyete dönüşebilen bir kilden, killi topraktan yarattık. Bir çamurdan, sonra kuruyan bir çamurdan yarattık diyor. Aynı Allah diyor ki biz hayatı sudan başlattık. Ve aynı Allah diyor ki bu sudan başlayan hayat söz konusu. Peki Allah-u Teala hayatı sudan başlatmış ama Adem Aleyhisselam'ın hayatını sudan başlatmıyor. Çamurdan başlatıyor.
topraktan başlatıyor. Ve şimdi böyle bir dizaynda Darwin isimli birisi çıkıyor. Aklını kullanabilen birisi ama ters istikamette. Aklını Allah'a karşı bir savaşta kullanıyor ve bir iddianın sahibi olarak çıkıyor ortaya. İnsan maymun neslinin bir devamıdır. Yani insan öyle topraktan falan yaratılmamıştır. Maymunların mutasyonuyla insan oluşmuştur. Şimdi sevgili kardeşlerim, Darwin bunları söylediği zaman genetik kodlar yoktu. Genetik kodlar mevcut olsaydı Darwin'in bunu söylemesine hiç mi hiç imkan olmayacaktı. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemeler, maymunlar üzerinde kromozom sayıları dizaynına girdikleri zaman çok değişik kromozom sayısı buldular. İnsanın kromozom sayısı biliyorsunuz 23 çifttir. Yani 23 çift DNA sarmalı. Bir başka ifadeyle 46 kromozom. Bu 23 çift hiçbir maymunda mevcut olmasaydı, Allah Teala bir gelişme süresinin içine insanı maymunların mutasyonunun son noktasında ulaştırmış olsaydı. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü hiçbir maymun türü yok ki ayakları el olmasın. Bütün maymunların ayakları el şeklindedir. Hiçbir maymun türü yok ki bütün vücudu kıllarla örtülü olmasın. Hiçbir maymun türü yoktur ki beyninin vücuduna oranı insanın vücudunun beynine oranının 1/5 kadar olmasın. Yani insan beyni vücuduna oranla bir maymunun beyninin vücuduna oranının 5 katı. 5 katı daha büyük, daha teşkilatlı, çok daha fazla şeyleri yapabilecek bir planlamayla vücuda getirmiş olan bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlamada insanı maymunların arasında bir yere oturtmanız mümkün olmuyor. Yani bir gelişme süreci söz konusuysa, diyelim 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme olsaydı, ki yeni bulgular, genetik kodlar 19 çift kromozomun da altına düşüyor. Buradan başlayan bir gelişme süreci 23 çift kromozomu aşmış da daha öteye geçmişse, mesela 33 çift kromozoma ulaşmışsa, bu kromozom sayılarının tespiti de zor değil. Bilgisayarlarda hepsi var. O zaman nasıl iddia edebiliriz bu mutasyonun son halkasını insan oluşturuyor diye?
böyle bir iddianın geçerli olmadığını gören Darwinciler diyorlar ki daha başlangıçtan itibaren iki gruba ayrılmışlar. İnsanın ataları olan maymunlar, maymunun ataları olan maymunlar. Ama hiçbir iskelet maymunun ayak yapısının yavaş yavaş değiştiğini, el iken ayağa dönüştüğünü ispat eden hiçbir belge yok ortalıkta. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok kesin delil varken insanların sırf Allah'a karşı çıkmak için insanın atasının maymun olduğunu iddia etmesi size göre akılcılık mı? Biz bu insanları çok zeki, çok akıllı mahluklar olmalarına rağmen bir mevki ediniyor insanlar. Değerli bulamıyoruz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın yazdıklarına bakmayın, yazdırdıklarına bakmayın. Onların bir değeri yoktur. Doğru olan bizim bulgularımızdır diye insanları büyük ölçüde aldatmayı başarmışlar. Ama bir ölçüde de şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu adamlar samimi. Gerçekten böyle olduğunu zannediyorlar. Ama bu genetik kodların ortaya konmasından sonra sevgili kardeşlerim, hala bu iddiayı taşıyanlar varsa işte onlar çok ciddi bir biçimde artık Allah'ın karşısında olan insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar kesinlikle ispat etmiştir ki insanı maymun gelişmesinin ötesinde bir yere oturtamıyoruz. Kromozom sayısı gelişmesiyle oranlıysa bu iş, maymunlar arasında insandan daha çok kromozom taşıyan birkaç tür maymun var. En hazini bu maymun türlerinin kromozom sayısını açıklayan bilgisayar sayfalarında ayrı ayrı şu maymunun bu kadar kromozomu var, bu maymun türünün bu kadar kromozomu var demiyorlar. Derlerse çok açık bir şekilde insana doğru yaklaştıkça maymun türlerinin kromozom sayılarının dengeyle yürüdüğünü ama öteye de geçtiğini, başkalarının görmesini ve bilmesini istemiyorlar. Onun için bütün açıklamaları böyle hepsini bir araya alıp bir takım masallar uydurmakla geçiyor. Sevgili kardeşlerim, size göre akılcılık mı bu? Hiçbir zaman ispat edemeyeceğiniz, sadece Allah'a karşı çıkmak üzere bir mizansen hazırlamanız ve bunu insanları yutturmaya çalışmanız, siz olsaydınız size akılcı gelir miydi? Ne kadar dar bir çerçeve içerisinde düşünüyor insanlar, düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu içinde bulunduğunuz salon, oda, her neredeyseniz şu anda beni dinlerken, o odanın içinde kainatın altı aleminin de var olduğunu artık biliyorsunuz. İlim de tespit etmiş durumda. Adına kara madde diyorlar. Ama onlar sadece Allah'ın kendilerine verdiği primitif seçme hastalarıyla hareket edebiliyorlar. Yani bu gözleriyle görebiliyorlar, bu kulaklarıyla duyabiliyorlar ve fizik standartları ölçebilen kalpleriyle kalbi hastaların sahipleri. Oysa ki Allah-u Teala onlara da kalp gözü vermiş, onlara da kalp kulağı vermiş ama layık olmayana açmıyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, Allah-u Teala Allah'a karşı çıkan insanları da yaratmış, ateistleri de Allah yaratmış ve üstelik insanların iradi yapılarının kendilerine verdiği emirlerin tatbikatında onlara karışmıyor. Çünkü neticede herkes yaptıklarının hesabını orada kendi hayat filminde kazandığı ve kaybettiği derecelerle vermek mecburiyetinde. Üstelik de inkar etmesi mümkün olmayan bir standartta. Öyleyse Allah-u Teala söz vermiş, sizin iradenize karışmam diyor. Size verdiğim cüz'i iradeyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama sonucuna katlanmak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayın diyor. Öyleyse hayatımızın her saniyesi filme alınıyor. Kiramen katibin meleklerince. Yetmez, o olayları vücuda getirirken düşünce yapınız da filme alınıyor. Sonra mı? Düşüncelerinizin filminden aksiyonlarınızın, yani efalinizin, yani fiillerinizin yapmakta olduğunuz işlerin hangisinin
kasten vücuda getirildiği, hangilerinin kasta makrun olmayarak vücuda getirildiğini düşünceleriniz net bir şekilde %100 ortaya koyuyor. Size kıyamet gününde teslim edilecek mizan ise o davranış biçimlerinizin neticesinde aldığınız bütün dereceleri kasta makrun olanların %100 tespiti söz konusu olduğu için hiçbir hataya meydan vermeyecek bir şekilde tespit ettiğini göreceksiniz kıyamet günü. Kendi hesap filminizi seyredeceksiniz. O anda ne düşündüğünüzü, düşüncenizi hayata nasıl geçirdiğinizi göreceksiniz. Kasta makrun olarak yaptığınız, bilerek isteyerek işlediğiniz bütün suçlar orada net olarak görünecek. Farkına bile varmadan başka birine bir kötülük yapmışsanız o da orada belli olacak. Birincisinden çok derece at kaybedeceksiniz. İkincisinden belki de hiç kaybetmeyeceksiniz. Hangi mahkeme, bir insanın hakim olduğu hangi mahkeme %100 doğruya ulaşabilir? Ama Allah'ın mahkeme-i kübrasında inkar etmeniz mümkün olmayan %100 doğrular üzerinden hüküm verilen bir hayat göreceksiniz. Asla hatası bulunmayan bir yargı sistemi. Bugüne baktığınız zaman insanlara acımamanız elde mi sevgili kardeşlerim? Mesela bu Rütük, hem hakim hem savcı kendisi, kim hangi radyo Allah'ın radyosuyla onu kapatmakla görevli sayıyor kendisini adamla. Hangi televizyon Allah'ın televizyonuysa onu kapatmaktan haz alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir vicdan muhasebesidir ki her türlü ahlaksızlıkların sergilendiği televizyonlar değil de Allah'ın sözünün edildiği televizyonlar kapatılıyor. Acaba burada arkasında ne var? Arkasında iblis var. Arkasında insanların nefsi var. Her devirde Allah'ın dostları olmuş, her devirde Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına karşı olmuşlar. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Her devirde böyle olacaktır. Ama dünya adaletsizliklerle dolu bir dünyada her türlü zulüm yapmak imkanının sahibi olan insanlar yapacaklardır bunu. Ama orada mahşer gününde kendi hayat filmlerini kendileri göreceklerdir. O zaman işte o zaman hayıflanacaklardır. Neden böyle yaptık? Bu insanlara bu zulmü hangi standartlarda reva gördük diye ve cehenneme gitmemize kendimiz sebep olduk diye hüzün duyacaklardır. Bu dünya geçici bir hayatı ifade eder. Şu fizik vücut var ya, zahiri alem adı verilen bu alemi algılayabilmemiz için Allah-u Teala'nın ruhumuza ve nefsimize giydirdiği bir elbisedir sadece. Bu dünyada yaşamamız için. Sevgili kardeşlerim, bu fizik vücudumuz renk, ses ve ışık olarak artı sonsuzdan başlayan sıfıra kadar inen dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı algılayabilir.
ve sıfırın biraz altından başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan dalga boylarından da hiçbirini algılayamaz. Algılaması sıfırdır. Ve insan kainatın en üstün mahlukudur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yaratıcının en çok sevdiği, en üstün mahluk olarak yarattığı, başka hiçbir mahlukuna vermediği standartlarda donattığı insan adlı verilen bu mahluk sonsuzda 6 milimlik bir sahayı ihata edebiliyor. Hissedebildiği, yaşayabildiği bu kadar. Sonsuzda 6 milim. İşte o sonsuzun sahibi, sonsuzun her zerresine hükmeden

Yaratan bir yaratıcının var olduğuna inanmak demektir bu. Bu Allah'a inanmayan kardeşlerimiz aynaya baktıkları zaman sadece kendilerini görüyorlar. Oysa ki o aynaya baktıkları zaman bir kişi olarak gördükleri kendileri 70 trilyon hücreden teşekkül ediyorlar. Her türlü uzun oluştuğu 70 trilyon hücre yaklaşık olarak. Her hücreleri kendilerini başkalarından %100 farklı kılan, her kromozomu ile farklı kılan 23 çift kromozoma sahipler. 46 kromozom. Her hücrelerinde 46 kromozom. Her hücrelerinde DNA sarmalları. Bir insan vücudunu kıyaslayın. 46 kromozom çarpı 70 trilyon ne eder? 4 kere 7, 28.

Bakayım hesaplayacağım. Alt kere 7, 42, 4 kere 7, 28, 34, 3.42, 3.4 katrilyon. Yaklaşık 3.5 katrilyon kendisini temsil eden ögeye sahip olan bir varlık. Başkalarından mutlak farklı. Her kromozom mutlaka başka birinin kromozomundan kesin farklılık taşır. Mutlak farklı. Şu dünyada 1 milyar insan, İslam alemi 7 milyar insan yaşıyor. Her birini birbirinden farklı kılan bir yaratıcı. Bu hücre yapısına, genetik kodlara girdiğimiz zaman, son konuşmaları takip edebiliyorsanız eğer, aktüel bilimler konusunda söylediklerimizi, sorulan sualleri, genetik kodlar hücre yapısının içinde birçok protein bulgusuna ulaşıyor. Bu proteinler bir kısım hastalıkları önleyici özellik taşıyor. Yani bir insan vücudunun içinde üç buçuk katrilyon olarak mevcut bulunan kromozomların içindeki proteinler her birisinin ayrı bir görevi olduğunu düşünün. Her birisi ayrı bir görevle görevli. Her birisi kendilerine karşı olan mikroplarla savaş etmek konusunda veya savaş etmemek konusunda herhangi bir istikamette mutlaka vazifeli. Nano alemde sevgili kardeşlerim, her bir zerrenin ayrı bir görevle görevli olduğunu bir düşünün. Ey ateist kardeşlerim, bir düşünün. Vücudunuzdaki yaklaşık 3.5 katrilyon

DNA sarmalının her birinde birçok hedef var. Ve oradaki her bir protein ayrı bir konuda görev yapmak üzere vazifelendirilmiş. Şimdi kendinize dikkatle bakın ve sorun. Böyle bir sistem kendi kendine vücut bulabilir mi? Öyle bir düzen kurmuş ki Allah-u Teala, eğer immün sistemi, koruyucu sistemi harekete geçirebilirseniz içinizde savaşlar oluyor. Sizi yok etmek isteyen bir grupla var etmek isteyen, hayatınızı sürdürmenizi isteyen ikinci bir grup arasında kesintisiz bir savaş hali. Her yerde kötüler, her yerde iyiler. Her yerde düşmanlar, her yerde dostlar. Ama onu aleme indiğinizde sadece sizin içinizde 4,5 katrilyon bunların varlığını ve her bir proteinin ayrı bir görevle görevlendirildiğini, onlardan biraz azalmanın, biraz çoğalmanın birçok sonuçlara yol açtığını, düşünemeyeceğiniz kadar muhteşem bir dengenin var olduğunu bir yoklayın bakalım. Hala bu kainat yaratılmamıştır, kendi kendine olmuştur diyebilecek misiniz? Bunu söyleyemezsiniz. Eğer akıllı olduğunuz için Allah'a karşı çıkmışsanız, kendinizi olmadığınız bir yerlerde görüyorsanız, bu size ait olan bir bulgu. Nerede isterseniz orada düşünün kendinizi. Tamam. Ama aklınıza vurduğunuz zaman, mantık ölçülerinizle değerlendirdiğiniz zaman, hangi standartlarda olursanız olun, onu yok sayamazsınız. Sizi yaratan Allah her şeyi yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun varlığını en güzel standartlarda düşünmek ve yerlerine oturtmak, bu hepimizin temel hedefi olmalıdır. Allah-u Teala'nın körü körüne inananlara ihtiyacı yok. Size verdiği aklı elbette kullanmalısınız. O aklın sizi götüreceği standartları gene akılcı bir yolla dizayn etmelisiniz. Çok güzel. Ama karşınıza sizin zannetinizin dışında bir gerçek çıktığı zaman onu kabulden kaçınmamak mecburiyetindesiniz. Çünkü alternatifiniz yok. Sakın orada şu gururunuz devreye girip de ben insanım, düşünüyorum, aklım var, öyleyse ben Allah'a inanmamaya devam ediyorum demeyin sakın. Bunu dediğiniz zaman bunca delile rağmen, bırakınız makro alemi, şu kainatın nasıl yaratıldığını bırakınız, o konunun ayrı bir cephesi,

0: Mikro aleme baktığınız zaman hayranlık duymuyor musunuz? Allah'a inanmayan, daha doğrusu inanmadıklarını iddia eden kardeşlerimiz, sizlere sesleniyoruz. Evvela bir sualimiz var. Neden ayrı ayrı cephelerdeyiz? Madem ki akıllarımız çalışıyor, madem ki ortada hakikatler var, ayrı ayrı fikirlerde olmak bizleri neden düşman cephelere koysun? Allah Teala'nın bizleri yaratan o yüce yaratıcının her söylediği söz birliğe, beraberliğe yönelik. Onu tanıdığınız zaman ona hayran olacağınızı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnanmamanız sadece size zarar verir. Düşünün mikro alemi. Sadece hücre bazında söylüyoruz. Genetik kodlar bazında söylüyoruz. Daha aşağı indiğiniz zaman elektron düzeyine, makro alemle mikro alemi birbirinden ayıran kesin farklılıklar tespit edeceksiniz. Mikro alemde çekim gücü manyetik alandır. Ama makro alemde çekim gücü manyetik alan değildir, gravitasyondur. Dikkat edin, manyetik alanda mutlaka ters kutupların birbirini çekmesi söz konusudur. Aynı kutupların ise birbirini itmesi. Oysaki gravitasyonda hangi kutuptan olursa olsun varlık varsa büyük kütle mutlaka küçük kütleyi çeker. İkisinin de hızı ışık hızına eşittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya ilmi bu söylediklerimizden bazısını henüz tespit etmemiş olabilir. Ama Allah'ın söyledikleri bunlar, ilim oraya gelecektir. Allah'ın söylediklerinde değişiklik olmaz. Hepinizi Allah'a inanabilecek olan bir yapıyla yaratan O'dur. Buna karşı çıkansa size o karşı çıkma gayretini aşılamaya çalışan iblistir. Onu kıyamet günü net olarak göreceksiniz, tanıyacaksınız. Ve nasıl olmuş da ben bu mahluka inanmışım, onun dümen suyuna girmişim diye hayıflanacaksınız. Ama ne yazık ki insanların çoğu sizin gibi Allah'a değil de içinden gelen, işlerinden gelen, kendi düşüncelerinin sesi zannettikleri şeytanın sesine tabi olmuşlardır. Hep bilirsiniz, içinizden iki ses gelir. Allah'ın emirlerini yapmanız, O'nun hedef gösterdiği güzellikleri işlemeniz konusunda, mesela ibadet etmeniz konusunda, başkalarına iyilik etmeniz konusunda, başkalarını mutlu etmeniz konusunda hep bir sesler duyarsınız içinizde. Onu, o düşünce size aittir. Ama ne zaman ki başkalarına kötülük etmeniz istikametinde, onlara zarar vermeniz istikametinde, onları küçültmeniz istikametinde, Allah'ın emirlerine karşı çıkmak istikametinde içinizde bir ses duyarsanız, bilin ki o ses size ait değildir. O ses şeytanın sesidir. Ve sizi kendi düşünceniz zannettiğiniz o ses rahatlıkla aldatacaktır. Ta ki onu tanıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a gaybi imanla ve tahkiki imanla iman ettikten sonra inanmayanlara hayret etmek noktasına gelir insan. Gerçekten onlar inanmıyor mu diye hayretle bakar. O kadar çok güzellik yaşamıştır ki ve Allah'ın neticede zatını görmüştür ki inanmayanlara sadece hayret etmek kalır geride. Nasıl olur da inanmazlar, bunların hepsi bir delil değil mi diye. İster insan kendisinde baksın, kendisindeki mikro alemi görsün, yani nano alemi görsün, hücre yapısını görsün, genetik kodları incelesin. İster onun daha altındaki elektronlardan, karşıt elektronlardan, nötrinolardan oluşan daha alt mikro alemi incelesin. İsterse makro alemi incelesin. Hep usta bir elin, hayran olunacak bir elin onların hepsini yarattığını görecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, şu Allah'ın söylediklerine sırf karşı çıkmak için hayatlarını o ispat etmeleri mümkün olmayan yanlışları ispat etmeye adamış zavallı ilim adamlarına en çok acırım. Sevgili kardeşlerim, onun için Darwinizmi, insanları aldatma stratejisinin geride kalmış, modası geçmiş bir zavallı müsvetesi olarak görürüm. Genetik kodlar daha gelişecek. Ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, insanları ne kadar yanlış yönlendirmeye uğraşırlarsa uğraşsınlar, hiçbir fani, hiçbir yaratık onu yaratandan ters bir fikri ila nihaya iddia edemez ve aksini ispat etmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir hayal dünyasında yaşar kişi. Hakikatler birer birer kafasına dang ettikten sonra da başka insanların karşısına ne yüzle çıkarım diye gene iddiasını sürdürür. Her seferinde mahcup olmaktan onu kurtaracak olan hiçbir çözüm yoktur. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah'tır. Allah'ı inkar edenleri de yaratan O'dur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanların yapabildiği en gelişmiş sistemlere beraberce bakalım. Yolun daha neresindeyiz? İşte Japonya'da bir otomobil fabrikası her 5 dakikada bir otomobili kapının önüne koyuyor. Hiçbir insan çalışmıyor. Çalışan sadece robotlar. Çalışan insanlar nerede çalışıyor? Merkezdeki kontrol odasında. Bilgisayarlarla her şey dizayn edilmiş, otomatik sistemler çalışıyor ve her 5 dakikada bir araba kapının önüne konuyor. İşte ulaşabildiğimiz gelişmiş olan insani dizayn, insan dehasının vücuda getirdiği, ki mutlaka gene Allah'ın yardımıyla vücuda gelmiştir, dizaynın ulaşabildiği son hudutlar. Ama insanlar bir kendilerini o robotlarla karşılaştırsınlar bakalım. Gene merkezi odada sistemi kontrol eden gene insan. Ve yapabildikleri En üst seviye dizayn bu. O makineler düşünemezler. Sadece yaparlar. Onlar canlı değillerdir. Hayat Allah-u Teala tarafından verilir. Bu inanmayan kardeşlerimize sormak isteriz. Siz canlı mısınız, cansız mısınız? Eğer canlıyız derlerse, peki bu hayat size nasıl verildi? Siz hayat verebilir misiniz diye sormaz mıyız? Hayatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Kainatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Allah'ın kanunlarına karşı çıkanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın size verdiği en kıymetli hazineyi, zamanı abesle uğraşarak tüketiyorsunuz. Sadece hayat kelimesinin sırrını çözmeye çalışsanız, ömrünüz boyunca Allah'tan başka hiçbir varlığın hayat veremediğini göreceksiniz. Sadece Allah yaratır, Allah öldürür, öldürdüğünü Allah diriltir, sonra enerji haline getirir. Enerjiyi yaratan Allah'tır. Enerjiyi madde haline getiren gene Allah'tır. Allah ise doğmamıştır, doğurulmamıştır. Zamanın bütün parçalarında var olduğu gibi zamandan evvel de vardır. Zamandan sonra da var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de, kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Kainatı yarattıktan sonra da Allah var. Nerede? Gene mekana ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Sevgili kardeşlerim, bizler insanız, birer yaratıkız. Allah bize görmemiz için bu gözleri vermiş, işitmemiz için kulakları vermiş, konuşmamız için, yemek yememiz için başka maksatlarla ağzımızı vermiş. Her bir uzvumuzu bu dünyada olanları hissedebilmek, yaşayabilmek için, bu dünyada var olabilmek için, aklımızın bu vücudu kullanabilmesi için vermiş. Bu bir vasıta, bu fizik vücut. Bu dünyada var olduğumuz sürece, bu fizik vücut var olduğu sürece, bu dünyayı idrak edeceğiz. Fizik vücut bunun vasıtasıdır. Nefsiniz var. Berzah alemini anlayabilmeniz için, idrak edebilmeniz için size verildi. Ruhunuz var. Geçtiği süreç içerisinde, 7 tane gök katını geçtiği süreç içerisinde, 7 gök katını idrak edebilmeniz için ve Allah'a geri döndürmeniz için size verildi. Hepsi mutlak sebeplere dayalı. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecektir. Şimdi böyle bir dizaynda, bir çırpıda Allah yoktur diye Allah'ı yok saymak akılcı olabilir mi? Unuttuğunuz başka bir şey daha var. Genetik kodlardaki, genetik ilmindeki her yeni buluş yeni ufuklar açıyor. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu yeni açılan ufkun %95'ini algılayamıyoruz. Algıladığımız alan hep %5-6 çevresinde. Geri kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkuna daha büyük hacimler katıyor. Daha geniş ufuklar katıyor. Bilinmeyen alan bilinenden çok daha geniş şekilde büyüyor. İnanmayanlar, sizlere sesleniyorum. O büyük ilmin sahibine hala saygı duymayacak mısınız? Her yeni açılan ufkun sadece %5'ini algılayabiliyorsanız, şu size verilen imkanlarla onun sahibi geri kalan %95'in de bilinmeyen ufkunuza katılan yeni bir %95'in de sahibi ise hala ona inanmayacak mısınız? Bu o zaman mantıklı olabilir misiniz? O zaman kendinizi akıllı sanmanız size gerçekten bir şey ifade eder mi? Üstelik de bütün hayatlarını bu genetik kodlara vermiş olanların ulaşabildiği netice %5'i aşamıyor. Geri kalan %95 bilinmeyen ufkuna yeni bir cephe katıyor. Bilinenler, bilinmeyenlerin korkunç büyümesi karşısında giderek bilinmeyenlerin yanında daha küçük, daha küçük, daha küçük kalıyor. Ve siz o bilebildiğiniz, tamamına da akıl erdiremediğiniz o küçücük ilimle o bilemediğiniz ufkun sahibinin karşısına dikilmişsiniz. Onun söylediklerinin aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz?
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki o Allah, bizlerse sadece birer yaratıkız. Sevgili ilim adamları, o bizi yaratan, bizde var olan her şeyin sahibi. Benim canlarım, onun söylediklerinin aksini ispat edeceksiniz diye kendinizi bu kadar yokuşa sürmeniz yazık etmiyor musunuz kendinize? Bunca yıldır Allah'ın söylediğinin tersini ispat etmeye çalışırsınız. Her noktasında başınızı bir defa daha ilim duvarına vurup söylediklerinizin yanlış olduğunu anlamanıza rağmen bu kadar ısrarınızın sebebi ne? Şeytan sizi nasıl kullanıyor farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İlim adına her şeyinizi ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ama ilmi onun akışının tersi istikamette bir nehir olarak yukarıya akıtmak istiyorsunuz. Olmaz. Bütün nehirler yer çekimi kanununa tabidir. Yukarıdan aşağı doğru akarlar. Sular yukarı akmaz. Her seferinde söylediğinizin tersini Allah-u Teala size ispat ettiği zaman gene yanlış yaptığınızı, gene yanlış yaptığınızı artık kabul etmeyecek misiniz? Nükleer fizikte bir yeni olgudan bahsetti. Kardeşlerimiz getirdiler bize problemi. bir vakum kap içinde iki tane katot var. Ve oraya fotonlar gönderiliyor. Doğru akım üzerinden bir dizayn. Biliyorsunuz ki eğer ortam sağlanırsa mutlaka artı kutuptan eksi kutba doğru bir akım oluşacaktır. Bu elektrik enerjisi akımıdır. Enerji akımıdır. Şimdi teori şöyle. Eğer bir vakum havası boşaltılmış olan bir vakum içinde bir anot, bir katot varsa ve artı kutup bir metalden teşekkül ediyorsa zannediliyor ki fotonlar oraya vurdukları zaman oradan elektron kopartıyorlar. O madenden, madeni katottan ve oradan kopardıkları elektronlar da karşı kutba ulaşıyor, eksi kutba. Ve kesin olarak diyorlar ki devre tamamlanıyor. Şimdi realiteyle faraziyeler arasında ne kadar büyük farklılıklar var sevgili kardeşlerim. Dünya ilmi bu konuda çok gerilerde. Evvela şunu bilmenizi istiyoruz. Biz bir fizikçi değiliz, nükleer fizikçi değiliz. Ama şu nükleer fizikte biliyorum diyenlerin hepsinin ötesindeyiz şu anda biz. Mesela bu vakumlu sistemin sırrını biz biliyoruz, onlar bilmiyor. Evvela fotonları elektrik enerjisi zannetmek büyük bir gaflettir. Sevgili kardeşlerim, foton bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Her elektron ve karşıt elektron dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre sağa dönüşlüyse bir elektronda, ikinci küre mutlaka sola döner. Bu iki küre birbirinin arasında ilişkilidir. Üçüncü kürede bir numaralı kürenin tersi istikametine hareket etmek mecburiyetindedir. Yani birinci küre sol spinliyse üç numaralı küre mutlaka sağ spinlidir. Bu da ikinci kürenin aynı istikameti demektir. Dördüncü küre ise üçüncü kürenin tersi istikamette döner. Bu bir elektrondur. Birinci küre ile üçüncü küre ters istikamette döndüğü için hızı daima ışık hızının altındadır. Ve ne oluyor acaba orada? Fotonlar o madeni küreye vurdukları zaman ayrışım oluyor. Elektron ve karşıt elektron birbirinden ayrılıyor. Ve ayrıldıkları zaman bir çift sağ ve sol spinli bir çift elektronun 3 ve 4 numaralı küreleri birbirinden ayrılıyor, eş değiştiriyor. Bu demektir ki elektron nötrinoya dönüşmüştür. Nasıl Allah-u Teala kainatı yaratırken nötrinoları göndermişse, sonsuz hızla göndermişse, elektron sonsuz hızla hareket edemez ve kainatı Allah-u Teala orada ulaştığı yerde enerjiyi her bir çift nötrinodan bir çift elektron, her bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron oluşturmak suretiyle orada enerjiyi maddeye nasıl çevirmişse bu olayda da maddenin enerjiye çevrilmesi söz konusu. Fotonun enerjiye çevrilmesi söz konusu, affedersiniz. Bütün fotonlarda elektronların ve karşıt elektronların devir sayısı birbirine eşittir. Bütün karşıt elektronların devir sayısı eşit olduğu noktada elektron ağırlığının aynı miktarında negatif ağırlığa sahip olması söz konusudur. Ve artı ağırlıkla eksi ağırlık birbirine eşit olduğu için bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı olması ışını madde dışı bir varlık olarak kabul etmelerine sebebiyet vermiştir. Bugünkü alemin ama bir fotonu kurşun duvara vurdurduğunuz zaman oradan elektron ve karşıt elektron çıkıyor her fotondan. Hayır. Onları bir fotonun ikiye ayrılması zannediyorlar. İzahları da mümkün değil. Çünkü bu parçacıklardan bir tanesi yok oluyor. Yetmez. Ötekinin de bir elektron olduğu, ağırlığı olduğu kesin ve takip edilebiliyor, izlenebiliyor. Bu nesne orada kurşun duvara vurmadan evvel bir ışık ışınıydı. Yani bütün ışınların ağırlığının sıfır olduğu kesinleştirilmiş bir gerçektir. Hipotez falan değil. Bu bir realite. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı bir foton elektron ve karşıt elektrona ayrılınca karşıt elektron ayrılma enerjisi sebebiyle bir an gözlenebiliyor ve elektronun karşıt istikametinde, tam ters istikametinde hareket ediyor. Ayrışmanın tabii neticesi iki sistem birbirini itiyor. Birbirini mutlaka 180 derece tersi istikametinde hareket ediyorlar. Birisi gözden kayboluyor, ikincisi gözlenmeye devam ediliyor. Tespit edilen sistem bu bir elektrondur. Eğer foton sıfır ağırlıklıysa, çıkardığı nesnelerden bir tanesi elektronsa, elektronun da bir ağırlığı varsa, karşıt elektronun ağırlığının elektrona mutlaka eşit olması gerekmez mi? Nükleer fizik alemi, sizlere sesleniyorum. Hani bu işi bildiğinizi söylüyorsunuz da, onun için naçizane sesleniyorum. Biz bu ilmi sizden almadık, oradan aldık. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. O zaman fotondaki elektronla fotondaki karşıt elektronun ağırlığının birbirine eşit olduğu kesinleşmiştir. Bu sebeple foton hem parçacıktır hem de ışıktır. Öyleyse şimdi demin söz konusu ettiğimiz konuya tekrar dönüyoruz. Vakumlu bir sistem, hava sağlanmış bir sistem ve iki tane katot var. Birisi madeni bir katot, öteki de anot, yani artı kutup madeni. Ve zannediyorlar ki oraya ulaştırılan ışınlar oradan elektron kopartıyor. Bu koparttığı elektronlar da enerji, yani elektronlar enerjidir diyorlar. Karşıt elektrona, karşıt katoda veya anoda ulaşıyor, eksi kutba ulaşıyor ve böylece devre tamamlanıyor. Kesin ispat edilmiş bir şey. Yalnız kılıf giydiremiyorlar çünkü her şey çok ters. Oysaki ters olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Nötrinolar dört enerji küresinden teşekkür eder. Elektronlar, onlar da dört enerji küresinden teşekkür eder. Nötrinoların elektrona dönüşmeden evvelki varlıkları başlangıç varlığıdır. Önce enerji yaratıldı. Ve Allah-u Teala o enerjinin birinci küresiyle üçüncü küresini aynı istikamette devreye soktu. Bu o nesneye sonsuz hız verir. Enerji nötrinolar hiçbir alemin varlığı değildir. Madde değildir. İşte orada vakum tübün içinde ne oluşuyor? Olan sistem ne? Ona bakalım. Şunu görüyoruz. Her nötrino, affedersiniz, fotondan bahsediyoruz. Fotondaki her elektron ve karşıt elektron orada, oraya vurduğu zaman birbirinden ayrılıyor. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri elektrondan nötrino vücuda getirmek üzere bir şekillenmeye gidiyor. Konunun başından alırsak daha anlaşılan bir noktaya ulaşacağız diye düşünüyorum. Bir elektron tarifi veriyorum. Sağ spinli bir elektron tarifi. Birinci küre sağ spinli. İkinci küre sol spinli. Üçüncü küre gene sol spinli. Birinci ve üçüncü küre ters istikamete dönüyor. Bu sebeple hızı ışık hızının daima altındadır. Dördüncü küre birinci küreyle aynı istikamete dönüyor. Bu bir elektrondur. Oraya vuran elektron vurduğu zaman parçalanıyor. Vakumlu bir sistemde bu vuruş onu parçalıyor. Yetmez, karşıt elektronlar da parçalanıyor. Oraya ulaşan karşıt elektronlar oradan parça falan çıkarmıyorlar. Oraya vurunca parçalanıyorlar. Karşıt elektronda da statü aynıdır. 1 ve 3 numaralı küreler ters istikamette dönmektedir. İki ve dört numaralı kürelerde. Öyleyse ayrılan 3 ve 4 numaralı kürelere düşünelim. Sağ spinli bir elektronla bir karşıt elektrondan bahsettik. Aynı anda mutlaka aynı sayıda da bütün fotonlarda aynı kanun hakimdir. Aynı sayıda da sol spinli elektron ve karşıt elektron söz konusudur. Orada da ayrışım söz konusu olacaktır. Sağ spinli bir elektronun 1 ve 2 numaralı küreleriyle 3 ve 4 numaralı kürelerinin ayrıldığını birbirinden düşünün. Sol spinli bir elektronda da ayrılmış olsunlar. Sonra bunlar eş değiştirsinler. Ne olur? Birinci kürenin yönüyle üçüncü kürenin yönü, dominant kürelerin yönü aynı olur. Bu bir nötrinodur. Bu bir enerjidir. Karşıt elektronlarda da aynı şey olur. 3 ve 4 numaralı küreler sağ ve sol spinli iki karşıt nötrinoda, karşıt elektronda ayrılır ve eş değiştirirler. Değiştirilen eşlerle bir yeni sistem kurulur. İki karşıt elektron, iki karşıt nötrino oluşturur. Ne oldu? Elektronların vücuda getirdiği nötrinolarla karşıt elektronların vücuda getirdiği karşıt nötrinolar her ikisi de enerjidir. Elektronların vücuda getirdiği bu aleme ait olan enerjidir. Karşıt elektronların vücuda getirdiği ise karşıt aleme ait olan, berzah alemine ait olan enerjidir. Negatif enerjidir. İkisi birden karşı kutba ulaşırlar. Ve karşı kutuptan elektronlar bu aleme ait olan devreyi tamamlarlar. Artı kutuptan eksi kutba akım tamamlanmıştır, devre tamamdır. Bu böyle sirkülasyon devam edecektir. Ama karşıt nötrinolar için, karşıt enerji için durum aynı değildir. Karşıt enerjide durum eksi kutuptan, bizim alemimizde eksi kutuptan artı kutba doğrudur. Ve bu alemde hissedemediğimiz, hissetmemiz mümkün olmayan ikinci bir enerji grubu aynı anda eksi kutuptan artı kutba doğru akmaya başlar. İkisi iki devre birden tamamlanmazsa elektrik akımı oluşmaz ve bu dünya henüz bu ilmi bilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Buradan çıkardığınız sonuç o laboratuvarlarda bulduğunuz bulgunun izahıdır. Ve bunu siz izah edemezsiniz. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz. Ne elektron kanununu biliyorsunuz, ne karşıt elektron kanununu biliyorsunuz, ne nötrino kanununu biliyorsunuz. Ne de fotonun parçacıklardan oluştuğuna kesin şekilde inanıyorsunuz. Öyleyse sadece kanunları öğrenmeniz sizi ilmin bugünkü ufuklarının çok ötesine geçirir. O ilim, o bizde var. Bunları yerlerine oturttuğunuz zaman vakum sistemiyle havası boşaltılmış olan bir vakumun içerisinde fotonları gönderdiğiniz artı kutbun neden elektrik akımı oluşturduğunu öğrendiniz. Ama siz zannediyordunuz ki fotonlar oraya çarparlar, oradan elektron koparırlar. Bu elektronlar da karşı kutba ulaşır ve elektrik enerjisi oluşur. Çünkü elektronlar elektrik enerjisinin ta kendisidir. Baştan aşağı kadar yanlış. Her şey yanlış. Sevgili kardeşlerim, şimdi siz böyle bir dizayn içerisinde şu üniversitelerde ilim öğrenirsiniz, deneyler yaparsınız. Ama görüyorsunuz ki aslını bilmedikten sonra konunun hep akıntıya kürek çekiyorsunuz. Şimdi bizimle kendinizi bir karşılaştırın bakalım. Biz ilmi ondan öğrendik ve size izah ediyoruz. Her şey dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Oturmadığını zanneden varsa buyursun. Birkaç saat konuştuğumuzda onun ikna olacağından eminiz. O zaman birçok konunun kafasında düğüm haline gelmiş birçok konunun birdenbire çözüldüğünü görmenin rahatlığına ulaşacak bu alim kardeşlerimiz. Öyleyse bir yere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Einstein fotonun parçacık özelliğini keşfetmişti ama ömrü yetmedi. Bir kurşun duvara vurdurulan fotonların elektronu açığa çıkardığını hiçbir zaman ilim kabul etmedi. Foton ikiye ayrıldı dediler. Çift foton olayıdır bu dediler. Ama ikinci fotonun nasıl olup da gözden kaybolduğunu bir türlü izah edemediler. Hele hele bir kısım laboratuvarlarda parçacığın bir tanesinin elektron olduğu teşhis edilince film iyice koptu. Ayrıca hiç ağırlığı olmayan bir fotonun ağırlığı sıfır olan, bütün fotonların ağırlığı sıfır, ağırlığı olan bir parçacığa dönüşüp de yeni bir foton oluşturması akıllara hayret verici bir şey onlara göre. O kadar yanlış hipotezlerden hareketle öyle yanlış bir sonuca ulaşıyorlar ki, ya da sizlere hitap edelim, bu ilmin sahibi olarak var olan kardeşlerimiz. Bu zanlarınız hiçbir şey ifade etmez. Zanlarınız ilmin karşısında hep susmaya mahkumdur. Şu İsviçre çevresinde yaptığınız 30 kilometre çevresindeki o elektron hızlandırıcılar, günlerden bir gün bir şey keşfettiniz. Bir proton, ama bu protonun çevresinde elektron değil, karşıt elektron var. Hah dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Ve ilanlar verdiniz. Karşıt madde bulundu, antimadde bulundu. Hayır, antimaddeyi falan bulmadınız. Sadece şunu yaptınız. En basit rakamlarla açıklayalım. Bir hidrojen atomunun bir protonunda 3675 tane elektron vardır. 3676 tane de karşıt elektron vardır. Bu sebeple nükleus bir fazla karşıt elektron sebebiyle artı elektrik yükünü temsil eder. 3675 tane elektronla aynı sayıda karşıt elektron birbirini nötralize etmiştir. 3676. elektronla artı elektrik yüklü bir merkez elde ettiniz. Bunun çevresinde elektron dönemez. Bunun çevresinde dönebilecek olan sadece karşıt elektrondur. Çünkü merkezin yükü artı yüktür. Elektronun yükü eksi yüktür. Şimdi sevgili kardeşlerim, 3676 tane karşıt elektrondan oluşan bir sistem, bizim bildiğimiz maddenin en küçük parçası olan hidrojen atomudur. Çevresinde mutlaka eksi elektrik yüklü bir elektron dönecektir. Neden? Karşıt kutuplar karşıt yüklerle temsil edilirler. Artı elektrik yüklü bir fazla olduğu için merkezde, merkez artı elektrik yükünü temsil ediyor. Çevresinde eksi elektron, eksi yüklü, eksi elektrik yüklü elektron dönecektir. Bu bildiğimiz normal bir hidrojen atomu. Ama şimdi siz parçalıyorsunuz atomu. Ve parçaladınız, çok basit bir sonuca gidelim beraberce, uzun uzun hesaplara gerek kalmadan. Merkezden iki tane anti elektron kopardınız. Merkezde iki tane anti elektron eksildi. Geri kalan yapıda hiçbir değişiklik yok. Ne oldu? 3674 tane karşıt elektron var. Ama elektron sayısı karşıt elektrondan fazla. Bir fazla. Ne oldu? Merkezi yük artık artı elektrik yükü değil, eksi elektrik yüklü elektronlar sayıları bir fazla olduğu için şu sonuçla karşılaşıyoruz. 3674 tane karşıt elektronla aynı sayıda elektron birbirini nötralize ederler. 3675. parçacık elektrondur. Bu sebeple merkezin yükü artık eksi elektrik yüküdür. Böyle bir sistemin etrafında ise sadece bir anti elektron, artı elektrik yüklü bir elektron, bir karşıt elektron yörüngede bulunabilir. Ve sizin bu parçalamanız sırasında bir çevreden geçmekte olan bir karşıt elektron manyetik alan sahasına girer girmez orbite girmiştir. Çevrede dönmeye başlamıştır. Ne gördünüz? Merkezinde artı elektrik yükü değil, eksi elektrik yükü taşıyan, çevresinde de bir karşıt elektronu dolaştıran bir sistemle karşı karşıyasınız. Hah dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Hayır, yakalamadınız. Sadece merkezden iki tane karşıt elektronu eksilttiniz. Yakalayıp yakalamadığınızı çok net olarak biliyorsunuz aslında. Kimselere söylemiyorsunuz ama o sistemi ölçüye vurduğunuz zaman hala bir hidrojen atomundan daha az ama pozitif ağırlığın orada var olduğunu tespit ediyorsunuz. Eğer o nesne antimadde olsaydı onu ölçemezdiniz. Çünkü karşıt elektronların ağırlığını, karşıt elektronların sayısı fazla olsaydı o ağırlığı ölçebilecek sistemin sahibi değilsiniz henüz. yetmez, onu gözlemlemeniz de mümkün değil. Ey ilim alemi, sözlerimizi iyice değerlendirin. Gelecek günlerde nükleer fiziğin sırlarını sizlere anlatacak olan kişi o biziz. Bu söylediklerimi bu kaseti alıp bir kenara koyun. Oradaki söylenenleri teker teker deneyin. Her seferinde yalnız doğruya ulaşacaksınız. O zaman anlayacaksınız ki Allah'ın ilmi sizin bildiğiniz ilimden her zaman, her zaman, her zaman daha ötededir. Böyle bir ilmi bize öğrettiği için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar hep bilemedikleri şeylerde varsayımlara, yani zanlara göre hareket ederler. Ve böyle başa, böyle tıraş. Vakumlu bir sistemde eğer foton gönderirseniz, ışın gönderirseniz, havası boşaltılmış bir sisteme, bir madeni plakayı artı kutup yaparsanız bir doğru akımda, öbür taraftan elektrik akımı elde edersiniz ve zannedersiniz ki foton koparılmıştır madeni plakadan ve de o fotonlar karşıya ulaşmıştır. Fotonlar da enerji demektir. Öyleyse söz konusu olan şey mutlaka o plakadan elektronların kopartılması ve enerjiyi oluşturması. Oh oh oh. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilmi öğrenmeye karar verirseniz, o zaman bize ulaşın. Havanda su dövmeyin. Tahminlerle ilim gemisi yürümez. Onun için Philadelphia Experiment'ın sırrını çözemezsiniz. O ilmin sahibi değilsiniz. Ama biz oradaki sırrı biliyoruz. Ne zaman öğrenmek isterseniz bize ulaşın. Unutmayın ki yakın gelecekte ışık hızının ötesine geçilecektir. Bu aynı zamanda bu alemde görünmez olmayı da gerçekleştirebilecek olan bir bulgudur. Öyleyse anlattıklarımızla Philadelphia olayının, deneyinin, experiment'ın aynı hüviyette olduğunu vurguluyoruz. İşte sevgili alimler, sevgili kardeşlerim, İlminizi Allah'ın söylediklerinin tersini ispat etmeye değil de onun söylediklerini güçlendirmeye yönelik olarak harcarsanız, o size ulaşamadığınız ufukları çok daha ötede bir standartta açacaktır. Biz de duacınız oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sohbette gene beraber olduk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize mi öyle geliyor, yoksa her şey çok mu güzel? Sevgili kardeşlerim, hiç sormuyor musunuz kendi kendinize bu güven nereden geliyor diye? Oradan geliyor. O bizim sahibimiz. Biz onun ilmini, onun öğretisiyle biliriz. Ama dünya henüz bilmez. Nasılsa

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru

Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, ama bir şartla üfürmüş: "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. "Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm. Ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. yük katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır" tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize, bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor, hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya,
Onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak, öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah-u Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz.
O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, Ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişi de derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, İşte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır. Ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu
terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Siddetül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nese ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar, Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar
Nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşid sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşid göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sittetin Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu, sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak sevmekle
kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamakta, nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz.
Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa, bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse, bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse, işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymalı diyorlar ya, gıymalı. İşte o kıymetlilerden.
Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek. Neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir goncuk gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa, öyleyse
Aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası, hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah-u Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda, azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. Yüz üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, yüz üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddetna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister.

Ruhlar, ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhları ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinde kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz. Öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Onları engelleyen kanunlar konulmuş, onları engelleyen kararnameler çıkartılmış, insanlar ondan mahrum kalmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman toplum içinde bulunduğu davranış biçimleri küresi içinde davranışlarından Allah'ın emirlerini yerine getiremez durumda. Ne demek istiyoruz? İşte şu anda üniversitelerimizde uygulamakta olan başörtüsü yasağı. Kuvvet kanun çıkarmış, kuvvet kararname çıkarmış, kuvvet üniversitelerden hüküm çıkarmış ve başörtüsü takmak
en tabii hakları olan

hanımlar, dinlerinin gereği bunu yerine getirmek isteyenler, kuvvet sahipleri istemiyor diye bunu gerçekleştiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanımızın çoğu inananlar olmasına rağmen bu ülkede insanların %90'dan fazlası inanır. İnanmayanların sayısı her zaman %10'dan azdır. Ama inananlar içinde kurtuluşa ulaşabilecekler de %10'dan azdır. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Bir kitle şuuru oluşmuyor insanlarda. Şimdi dış etkenler çıkardıkları kanunlarla, kararnamelerle, uygulamalarla insanların Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş ne varsa hepsini yapmalarına müsaade ediyorlar. Onlara uygun görüyorlar. Serbest. Allah neyi emretmişse onları da gönülleri ne kadar dilerse o kadar engelliyorlar. Bu da karar mekanizmalarının ortaya koyduğu kararlar. Böyle bir ortamda şuur kazanan akıl, dış etkenlerin tesiri altında nefsin taleplerine hep yeşil ışık yakacaktır. Ruhun taleplerine bu müsaadeyi vermeyecektir. Öyleyse kişi hep yanlış davranışlarda bulunacak. Arkasından da Allah-u Teala o kişiye mutlaka azap edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Allah-u Teala ona azap verecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Ve Allah'tan gene azap gelecektir. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü
nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah neyi emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra Türk toplumu çürümüştür. Bir Osmanlı için borcunu ödeyememek en büyük ayıptı. Ve kul borcuyla yaşamayı kimse istemezdi, düşünemezdi. Osmanlı askeri askere gitmeden evvel hazineden parasını alır, borcunu öderdi. Şimdi mi? Korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Senetlerin %70'ten fazlası, çeklerin %70'ten fazlası ödenmiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunu hiç kimse ahlaksızlık olarak düşünmüyor artık. Hapishaneyi insanlar komşu kapısı yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak. Zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi?
Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor, öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz İblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi. Kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı
kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz. Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, bozulan Osmanlı ahlakı bir gün tekrar ait olduğu zirveye yükselecektir ve o günler uzakta değildir. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır, mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir. O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bile 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi
kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiilde işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah-u Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş, emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor, emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu engel yüzünden. Yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah-u Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrol altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek, artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız, yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah-u Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan
kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah-u Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah-u Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım. Ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa
Bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Eûzübillahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve eyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. O mutluluk ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Saadeti yaşasınlar diye yaratmıştır. Hepinizin yaratılış sebebi aynıdır sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah'a kul olmanızı istiyor. Mutluluk Allah'a kul olmanın standartları içinde mümkündür ve sadece o istikamette gelişir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak dilerseniz Allah'ın kulu olabilirsiniz. Bu ise mutluluğa mutlak olarak imzanızı attınız demektir. Çünkü Allah Teala o noktadan itibaren sizi teslim alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun bu dileğini anında işitir, bilir ve görür ve derhal o kişi üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin mutluluğunun başladığını ifade eder. Neden? Çünkü Allah Teala o kişiyi kontrolü altına almıştır. O kişiyle şeytanın arasındaki bütün ilişkileri bir anda sıfırlamıştır. Artık şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, dileyen zata hiçbir şey yapamaz, dişlerini geçiremez. Onu rahatsız edemez. Allah Teala şeytanın o kişiye olan müracaatını keser. Ama ne diyor Allah Teala? Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara münker ve fuhuş emredilir şeytan tarafından. Onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın adımlarına tabi olmaktan otomatik olarak kurtulmuştur. Herkes kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun için yeterlidir. Şeytanın üzerinizdeki tesiri bir anda Allah Teala tarafından sıfırlanır. Derhal pozitif bir alana girersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece hepiniz için Allah'ın indinde mutluluk olayı başlamıştır. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki Allah'a ruhunuz ulaşsın. O noktaya kadar mutluluğunuz kesintisiz olarak devam edecektir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki ayet-i kerime. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bir diğer ayet-i kerime Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer
Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala hepimiz için müjdeler veriyor. En çok sıkıldığınız şey mutsuzluk değil mi diyor Allah Teala? Sizi mutsuzluk denilen o kafesten, o hapishaneden ben kurtaracağım diyor. Ama diyor sizden küçücük bir şey istiyorum diyor. Bir dilekle, kalbinizden bir dilekle ruhunuzu bana ulaştırmayı dilemenizi istiyorum diyor. Bunu yaparsanız diyor, o zaman ben sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bir insan olduğunuz andan itibaren mutluluk sizin içindir sevgili kardeşlerim. Çünkü rahim esmasıyla tecelli şeytanın size azap vermesine, sizi huzursuz yapmasına, size sıkıntı vermesine kesin olarak mani olur. Bu noktada şeytan size hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Huzursuz olmazsınız. Allah Teala sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman ard arda furkanlar verir size. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kördür, sağırdır, dilsizdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer cehennemdir. Şu dünya üzerindeki titri sahip olduğu ilim ne olursa olsun budur ölçü. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyen bütün insanlar kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kendilerine tebliğ mutlaka yapılmıştır ama ilgilenmemişlerdir. Ve ilgilenmedikleri için Allah onların görme hastalarını, hastalarının üzerine Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekmiştir. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürlemiştir. Onların kalplerindeki idrak hastalarını mühürlemiştir. Ve idraki önleyen bir ekinnet koymuştur kişinin kalbine. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Böyle bir insan mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Sevgili kardeşlerim, bizim söylediğimiz mutluluk belki birçok insanın algıladığı mutluluktan farklıdır. Herhangi bir olay karşısında aldığınız hazzı mutluluk zannetmeyin. O olaydan duyduğunuz memnuniyeti ifade eder, sevinci ifade eder. Ama o mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir vetire veya ne kadar mutluysanız o kadar süre devam edecek olan bir vetire. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar Allah Teala sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Bu süreç 5 aylık, 6 aylık bir süreçtir. Bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü.
sevgili kardeşlerim, siz gerçekten bugünün nesli, bahtlı bir nesilsiniz. Çünkü sizlerin seyri sülükünüz 5-6 aylık bir devrede tamamlanır. Seyri sülük ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Allah Teala bunu üzerinize farz kılmıştır sevgili kardeşlerim. Hepinizin üzerine Allah Teala'nın bu dizaynı farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu herkesin üzerine farzdır. Yetmez, mutluluğunuzun da mutlak anahtarıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse mutluluk standartlarına baktığımız zaman üç ayrı cepheden mütalaa edeceğiz. İç dünyanızda kesintisiz devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İki, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Üç, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kesintisiz mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Her açıdan kavganın bittiği bir dünyada yaşayacaksınız. Dikkat edin, kavga sizin cephenizden biter. Onların cephesinden bitmez. İnsanlar hep sizinle kavgalı olmakta devam edeceklerdir. Ama siz onlarla kavgalı olmayacaksınız. Kavgalı olmak demek, bir insanın biriyle kavga etmesi ya kendini müdafaya ya da o kişiden kendisine yapılan saldırı sebebiyle nefret etmesine, onun da ona saldırmasına olanak hazırlayan bir sürece denir. Böyle bir standartta eğer başkalarına kin duyuyorsanız, o zaman siz mutlu değilsiniz. Mutlulukta kin yoktur. Mutlulukta düşmanlık oluşmaz. Mutlulukta o kişi sever ve kendisini sevmeyenleri de sever. Ona düşman olanlar çoktur ama o kimseye düşman olmaz. Öyleyse böyle bir nokta hemen elde edilebilir mi? Hemen. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 aylık bir süre sizin için mutlak bir saadet halini ifade eder. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın Allah-u Teala tarafından kesildiği bir süreci yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganın kesildiği bir süreci yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bütün emirleri yerine getiren, bundan büyük bir zevk alan, bütün yasakları uygulayan, bundan da Allah'ın emrini yerine getirdiği için büyük bir haz yaşayan bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi bir dizayna oturtursanız, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Neden mi? Allah sizi niçin yaratmış biliyor musunuz? Mutlu olmanız için. Allah'ın size Allah'a ulaşmayı dileyin emrini vermesinin arkasında
neyin yattığını biliyor musunuz? Arkasında yatan sizin mutluluğunuzdur. Başka türlü bir insanın mutlu olabilmesi mümkün değildir. Ne iç dünyasında, ne dış dünyasında, ne Allah ile olan ilişkilerinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi bir duvarla keser. Öyle bir engel koyar ki aranıza, şeytan size ulaşamaz. Ulaşamazsa sizin için mutluluk ne iş dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne de Allah ile olan ilişkilerde oluşmayacaktır. Neden? Mutsuzluk bir kavga halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halinin paralize edilmesidir. Yok edilmesidir. Kavganın hayatınıza bir faktör olarak girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar size düşman olabilirler. Çok şeyler söyleyebilirler. Hakkınızda iftiralarda bulunabilirler. Bunlar hep mümkündür. Mutluluk odur ki bu söylemelerine rağmen yine de onlardan nefret etmeyeceksiniz. Nefret etmediğinizi göreceksiniz. Onları da kurtarmak için çalışacaksınız. Onların da Allah'ın yoluna girmeleri için var olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kavganın bittiği yerdeki kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda devamlı kavga var. Var mı gerçekten? Evet, bir nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir ruhunuz var. %100 hasletlerle dolu. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği ne varsa onların da hepsini işlemek ister. İşte böyle bir ortamda kulvara girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar kulvara eşit şartlar içinde girerler. Nefsleri vardır, %100 afetlerle doludur. Ruhları vardır, %100 hasletlerle doludur. Tam bir denge hali. İki kanat birbiriyle dengede.

şeytanın size yaklaşmasına, tesir etmesine Allah-u Teala %100 engel olur. Böyle bir statüde Allah'ın bütün güzellikleri yok olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri var olur, yanlış ifade edildi. Şeytanın bütün negatif faktörleri yok olur Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren. Çünkü şeytan sizin azgınlıklar yapmanızı ne emirler cephesinde sağlamaya yetkilidir, bunun için size tesir etmek imkanının sahibidir, ne de yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarını işlemenizi size emredemez, sizi ona teşvik edemez. İki açıdan da size ulaşması imkansız hale gelmiştir. Çünkü Allah şeytanla olan ilişkilerinizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bir anda bıçakla keser gibi kesmiştir. O artık size negatif bir tesirde bulunamaz. Onun manası mutluluğunuz başladı demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim aramızda henüz girmemiş olanlar mutsuz musunuz? Öyleyse Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sizden istediği şey sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu kadar. Göreviniz bu kadar. Bitti. Geri kalanını Allah temin edecek. İşte ben dünyanın en mutsuz insanıyım. Benden daha mutsuz insan mı vardır? Şu dünyada şu halime bak. Huzursuz, mutsuz, bitkin, perişanım. Böyle söyleyen insanlar kendilerine ne kadar zulmettiklerini bir bilseler. Siz mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, perişansınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Eğer dileseydiniz, mutsuzluğunuzdan eser kalmayacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin yaşadığı mutluluk çemberinin içine siz de girecektiniz. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu kadar. Sizden Allah-u Teala'nın beklediği şey bu kadar, sevgili kardeşlerim. Yalnız bir dilek. Geri kalan mı? Geri kalan Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecek. Açıkça söylüyor, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası o kişiyi Allah-u Teala 3. basamaktan alacak, 22. basamağa kadar götürecek. Onun ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Bu fenomeni, bu muhtevayı, bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? Bizi dışarıdan dinleyen sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilekle 3. kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. Ertesi gün öldünüz. Bir şey ifade etmez. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ya öyle mi? Hiç böyle bir şey duymadım, diyor bir kısmınız. Doğrudur. Duymamış olabilirsiniz. Ama bunun müsebbibi biz değiliz. Ne yazık ki asırlardan beri İslam unutulmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam asırlardan beri yaşanmıyor. İslam bütün insanları hiçbir şekilde kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartına indirgenmiş.

Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar bunları yaparlarsa cennete gideceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer muhakkak surette cehennemdir. Tüylerimiz diken diken oluyor. Sizlere Allah'ın gerçeklerini anlatamadan, sizler Allah'a ulaşmayı dileyemeden ölürseniz, gideceğiniz yer cehennem sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğu kendi elinizle satın alıyorsunuz. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse o takva sahibi değildir. Kim bana ulaşmayı dilemezse o şirktedir. İkisinin de gideceği yer cehennem. Kim bana ulaşmayı dilemezse o hüsrandadır. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o hidayette değildir diyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse

O onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilemezse diyor, o şeytanın kuludur. Benim kulum değildir diyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse o şeytanın dostudur. O benim dostum değildir. Ben de onun dostu değilim diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilemezse o kafirdir diyor Allah Teala. Küfürdedir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne dediğimize dikkatle bakın. Sizin kurtuluşunuzun, mutsuzluktan kurtuluşunuzun, cehennemden kurtuluşunuzun bütün standartları Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ama bizim İslam alemi asırlar evvel Allah'ın bütün söyledikleri bu güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabesiyle beraber yaşanmasına rağmen devreden çıkarmışlar. Ve bir kısır çekişme alanında insanlar fırkalara ayrılmışlar. Dört tane mezhep oluşmuş. Sadece Sünnilerin içinde Aleviler ayrı bir grup oluşturmuşlar. Ve dostluklar bitmiş. İnsanlar birbirlerini öldürmüş. İslam içinde savaşlar baş göstermiş. Ve de adım adım din unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bu devirde hidayeti öğretmeseydi, bu sizlere söylediğimiz bu güzellikleri öğretmeseydi ve yaşatmasaydı, İslam alemi kim bilir daha ne kadar zaman bu karanlık zindanda ömür tüketecekti. İslam adına insanları kurtaracak olan her şey iblis tarafından birer birer devreden çıkarılmış ve hedefler yok edilmiş, ibadetlerse hedef haline getirilmiş. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek hepsi bir ibadettir. Hacca gitmek de öyle. Kaldı ki ibadetlerin arasında en büyüğü zikir, bu İslam'ın beş şartının içinde yer almamıştır. Yani şeytan öyle bir püsküllü bela ki sevgili kardeşlerim, İslam'ın başına öyle bir bela açmış ki bütün alimler İslam'ın beş şartını yerine getiren herkesin mutlaka cennete gireceğine inanıyorlar. Daha da onun ötesi, kalbinde zerre kadar iman olan kişinin mutlaka cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra cennete gireceğine inanıyorlar. Şeytan İslam'ın başına öyle bir çorap örmüş ki İslam alemini bütün ikinci sınıf ülkeler arasına koymuş. İslam'ın yeniden dirilme zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi dikkate alarak en azından başlangıç noktasındaki temel emri mutlaka yerine getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi olasınız. Sonra mutlaka Allah Teala içinize mürşit seviyesi verecek. Ona ulaştığınız zaman siz ulaşmayı dileyeceksiniz Allah Teala'dan. O iştiyakla yanarak siz soracaksınız mürşidinizi ve onu çok seveceksiniz. Mürşidinize ulaşıp Allah'ın size gösterdiği mürşide hacet namazıyla gösterir. Ulaştığınız zaman onun önünde de söküp tövbe edeceksiniz ve ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Yetmez.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda bütün günahlarınız örtülecek. Mürşidinize ulaştığınız anda o örtülen günahlarınız var ya, daha sonra işledikleriniz de dahil hepsi sevaba çevrilecek. Ne olacak? İkinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız anda. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan kademeler 28 basamaktan 22 tanesini içerir. Ve siz üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. İslam'ın başına örülen çorabın dışında kalırsınız. Kur'an'ı yaşarsınız. Sevgili kardeşlerimiz, İlahiyat Fakültesi'nin muhterem profesörlerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhterem camiasına çok şeyler öğretmekle vazifeliyiz. Her ne kadar onlar bizim hiçbir şey öğrenmeye ihtiyacımız yok diyorlarsa da aslında çok şeylere ihtiyaçları var sevgili kardeşlerim. İşte hepsi aynı zannın içindedirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o kadar açık bir şekilde yazmış ki bunu. Onlar diyor Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye, sadece emaniyeyi bilirler diyor. Nasıl olur? Bu insanlar Arapça biliyorlar. Bu insanlar 15 senedir, 20 senedir üniversitenin içindeler. Ve de din öğretmekle vazifeliler. Evet, aynen öyle ama dinlerini ve Kur'an'ı bilmiyorlar. Ve bu onların hatası değil sevgili kardeşlerim. Bu onları dinden ayrılmaya götüren, asırlar boyunca kitaplar yazmış olan din alimlerinin hatası. O kitaplar yazılırken Allah'ın temel fonksiyonlarının bütünü unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabi olmak unutulmuş. Ruhun Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudun teslimi unutulmuş. Nefsin teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. İrşad makamına tayin edilmek unutulmuş. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam'dan çıkarılmış, tatbikattan çıkarılmış. Ve de İslam alemi korkunç bir tuzağın içine itilmiş. Nasıl önce Yahudiler bu tuzağın içine itilmişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında Yahudilerden çok küçük bir grup Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'daki hakikatlerini yaşıyorlarsa, nasıl bu tuzağın içine Yahudilerden sonra Hristiyanlar düşmüşse, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in devrinde Hristiyanların arasında da çok küçük bir grup Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilen Kur'an'ın muhtevasını yaşıyorlarsa, kendi dinlerinde gereği o olduğu için, Yahudilerin de Hristiyanların da dinlerinin gereği o olduğu için onu yaşayan küçük gruplar varsa sadece, bugün de İslam aleminin çok küçük bir kesimi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sahabenin yaşadığı 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası İslam'ın bu
Bunların hiçbirini yaşamıyor, yetmez. Haberleri de yok. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminin bu kadar mutsuzluğu, bunca zulme muhatap oluşu hep aynı sebeptendir. İslam'daki birlik ve beraberlik ruhu yok olmuştur. Ve Allah Teala'nın dizaynı bütünüyle kaybolmuştur. İslam aleminin 190'dan fazlası İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı bugün yaşamıyor. Söylediğimiz 7 safhanın 7'si de yok olmuş. İnsanlar böyle bir şeyden bahsettiğiniz zaman sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi, uzaydan gelmişsiniz gibi garip garip size bakıyorlar. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Sen yeni bir din mi icat ettin? Bunlar bize söylenen sözler. Hayır, biz yeni bir din falan icat etmedik. Biz sadece Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini ispat ederek size ulaştırıyoruz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Hepsi de, bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Yeter mi? Yetmez. Hepsi de üzerimize farz. İşte bunların hepsi devre dışı kaldığı için bugün insanlar Osmanlı gibi mutlu değiller. Osmanlı'nın yükselme devresinden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı onca sıkıntıya rağmen mutlulukların hep devam etmesinin arkasında ne var? İslam'ı yaşamaları var. İşte bugün sevgili kardeşlerim, sizler mutsuzsanız arkasında sadece İslam'ı yaşamamanız var. Biz size İslam'ın girişinden bahsettik sadece. Allah'ın garantisi altındaki kesimden bahsettik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Size de diyoruz ki hadi ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor? Hadi diyor, ne duruyorsunuz? Eni yerlerle, affedersiniz, arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşuşun diyor Allah Teala. Emir vermiş hepinize. Hadi ne duruyorsunuz? Bunun muhtevasında bir tek dilek vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz şu içinde bulunduğunuz mutsuz dünyanızda ölünceye kadar hep mutsuz bir yaşantıyı sergilersiniz sevgili kardeşlerim. Asla mutlu olamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala sizi 3. kat cennetine kadar verdiği sözün gereği olarak mutlaka götürür, ulaştırır. Sonrası size kalmıştır. Ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizden ayrılacaktır. Şeytan tekrar sizi tuzağına düşürmek için çok büyük gayretlere girecektir. Ondan sonra uslat tahakkuk ettikten sonra, ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonraki devrede daha ilerlere geçmeniz, fizik vücudunuzu teslim etmeniz, nefsinizi teslim etmeniz, iradenizi teslim etmeniz Allah'a, sizin giderek daha çok, daha çok, daha çok Allah'a bağlanmanıza ve Allah yolunda daha çok zikrederek emek vermenize bağlıdır. Eğer kişi en hamdolsun ki Allah Teala bana 3. kat cenneti verdiğine göre cennetime kavuştum. Öyleyse bu seviyeyi muhafaza etsem ben 3. kat cennette mutlaka kalır mıyım? Kalırsınız sevgili kardeşlerim. Günlük zikriniz 33.000 zikirdir. O seviyeyi muhafaza edebildiğiniz sürece 3. kat cennetin sahibisiniz. Arttırırsanız daha ilerlere geçeceksiniz.
Günün yarısından daha fazla zikir yaparsanız dördüncü kat cennete mutlaka ulaşırsınız. Yapamadınız, öyle olduğunu düşünelim. Üçüncü kat cennet yetmez mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, arkasından ard arda birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetler ve mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Gelelim dünya mutluluğunuza. Şu dünyada da mutsuz bir insan değil misiniz? Diyelim zenginsiniz. Ne yazar ki? Tonla derdin altında, tonla problemin altında bir sürü anlaşmazlık içinde bulunduğunuz insanla birlikte yaşamak mecburiyetindesiniz. Ne eğlence yerleri, ne sizin avunmanızı sağlayacağını düşündüğünüz yerler sizi hiç hedefinize götüremez, mutlu olamazsınız. Mutlu olabilmek için sizi yaratan Allah ile mutlaka bir ilişkiyi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Yoksa olmaz. Ama gerçekleştirirseniz, o dizaynı devam ettirebilirseniz, dünya saadetinin de yarısını, yarı yarıya bir mutlu hayatı mutlaka gerçekleştirirsiniz. Ömür boyu da sürer. Ne demek istiyoruz yani? Yani bir insan Allah Teala tarafından ruhu Allah'a ulaştırıldığında bu noktada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Bundan sonra ya zikrini artıracaktır ve çok daha fazlası yok olacaktır afetlerin. Bu mutluluğun yüzde o kadar daha her gün artmasını ifade eder. Veya kişi aynı seviyeyi koruyacaktır. 33 bin zikirden aşağı kesinlikle düşmeyecektir. Hatta mümkün olan ahvalde daha ileri derecede zikirler yapabilecektir. Ama bu minval üzere giderse üçüncü kat cennet hep onun kalacaktır. Ve de dünya mutluluğunun yarısını elde edecektir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutsuzluğu sadece nefsin afetleri yaşatabilir. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsin afetleri, her karşı çıkışta Allah'ın size azap vermesini oluşturur, buna sebebiyet verir. Hem de ruhunuzun nefsinizi sıkıntıya boğmasını intihac eder. Böylece hem siz sıkılırsınız, hem de ruhunuz nefsinizi huzursuz kılar. Ve mutsuz bir hayatı yaşarsınız. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Seviyeyi koruyabilirseniz mutlaka üçüncü kat cennete girersiniz. Bu seviye sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ettiği için, geri kalan afetler durduğu için mutluluğunuz %50'nin biraz ötesine geçer, daha öteye geçemez. Siz zikrinizi o 33 bin zikrin ötesine taşımadıkça. Sevgili kardeşlerim, ama 33 bin zikir sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ettiği için her gün 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlulukla geçirmek imkanına sahipsiniz. Davranış biçimlerinizin yarıdan daha fazlası pozitif olacaktır. Bu da sizi bu oranda mutlu kılacaktır. Öyleyse sadece bir tek dileğinizin sizi nerelere ulaştıracağına dikkatle bakın.
Allah Teala sizin mutsuzluğunuzu istemez. Hepinizin mutlu olmasını ister ve buna inanılmayacak kadar kolay bir sebebe bağlamış. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sormayacak mısınız kendi kendinize ben neden mutsuzum diye? Mutluluğu aramayacak mısınız? İstemiyor musunuz? Bu sıkıntılı hayatı devam ettirmek mi istiyorsunuz? Hep insanlar bir hedef için çalışırlar. Zengin olmak isterler. Zannederler ki zengin oldukları zaman mutlu olacaklar. Şu zenginlere bir bakın bakalım mutlular mı? Mutluluk parada değildir. Mutluluk etrafınızdaki insanlarda da değildir. Mutluluk sizin kendinizdedir. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın yarıdan fazla bitmesinde iç dünyanızda yarıdan fazla mutluluk oluşur. Dış dünyanızda mutluluk da bu yarım ölçüde devam eder. Ama mutlaka devam eder. Düşmediğiniz sürece yolunuzdan ömür boyunca dünya hayatında yarı yarı mutlu ama cennetin üçüncü katını hak etmiş birisi olarak yaşarsınız ve kıyamet günü Allah'ın cennetine mutlaka üçüncü kat cennete girersiniz. Öyleyse bu kadar kolaysa Allah Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesi mutlaksa size zikirlerinizi arttırmayı o sağlayacaksa neden Allah Teala bunu mutlaka yapar? Çünkü söz vermiştir. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Mutlaka sözünü yerine getirir. Ne söz vermiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırdığı yere dikkatle bakın. Orada namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var. Zengin olanlar için geçerli bu. Kelime-i şehadet getirmek var. Allah'ı altı zikretmek var. Ve yedi, Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kendilerinde kalır ve kaybettikleri derecelerde örtülür, günahları örtülür. Bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla birisi olarak Allah'ın cennetine girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ne kadar çok sevap kazanırsa kazansın, onun sevapları kendisine bir şey sağlamaz. Çünkü amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizin mutluluğunuz için biz görevlendirildik. Bu söylediklerimizi dikkatle dinlemedikçe, tatbik etmedikçe şu hayattan zevk alamazsınız. Mutluluğu yaşayamazsınız. Anlamıyor musunuz? Saadetiniz sizin kararınıza bağlı. Allah Teala'ya ezelde ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza, nefsinizi tezkiye edeceğinize, fizik vücudunuzu Allah'a kul edeceğine dair ahd vermişsiniz, yemin vermişsiniz, misak vermişsiniz. Hatta iradeniz de Allah Teala'ya gene misak vermiş. İradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar birer vaka olarak karşımıza çıkıyorsa, Allah Teala boşuna mı veriyor bu emirleri? Allah Teala'nın gayesi bir tek gaye, kainatın en üstün varlığı olarak yarattığı insanı
mutlu kılmak, hem dünya saadetinin sahibi kılmak, hem de cennet saadetinin. Ve garanti veriyor. Kim diyor, bana ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o ruhunu bana ulaştırmayacak diyor. Ben ulaştıracağım. Ama bu kişi, namaz kılabilirim ama diyor, ben zikir yapamam. Allah Teala onun da garantisini veriyor. Size ibadetleri mutlaka sevdireceğinin de garantisini veriyor. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onun için bir insan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilerse o günden itibaren mutlu bir hayatın içine girer. Ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar bu mutluluk hep devam eder. Ondan sonra da 33 bin zikrini devam ettirebilirse ömür boyu bu devam eder. Zikrini arttırırsa daha üst boyutlara, daha üst kat cennetlere ulaşabilir. Dünya mutluluğu da ona paralel olarak artar. Bir gün daimi zikre ulaşırsa dünya mutluluğu da sonsuz olur. Ahiretinde 7. kat cennetine, adın cennetlerine ulaşır. Ha benim sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz bizi? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek sözünüzle, ya Rabbi, bunca evliyan gelmiş geçmiş, ermiş evliya olmuşlar. Onların hepsinin ruhları sana ulaşmış. Sen ulaştırmışsın onların ruhlarını. Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım. Beni de ermiş evliyalardan kıl. Diyemez misiniz sevgili kardeşlerim? Ne kaybedersiniz ki? Bunu dediğiniz anda Allah Teala sizin üzerinize rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Bu tecelli bütün günahlarınızı örtecektir. Sevapları günahlarından fazla olan bir insan olacaksınız. Ve zikri sevmiyorsunuz, Allah Teala size zikri sevdirecek. Sevdirecek, söz vermiş, mutlaka yapacak. Neden yapacak? Çünkü iki ayet söyledik size. O iki ayette Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz, mutlaka yerine getirecek. Ama o kişi zikir yapmıyorsa, zikri sevmiyorsa, zikir yapması nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi her %7 nefsin kalbindeki nur birikiminde ruhun bir gök katı yükselmesini ifade eder. Birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ruh birer birer yükselecektir. Diğer ruhlarla beraber en sonunda zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyorsa, zikir yapmazsa, nefs tezkiyesi yok. Her %7 nur birikiminde ruhunda bir gök katı yükselmesi yok. Hiçbir zaman o kişi Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'ın da sözü var. Allah'a kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman bunu mutlaka gerçekleştirecek. Gerçekleştirebilmek için o kişinin zikri sevmesi lazım. Allah Teala mutlaka bunu sağlıyor. O kişi zikri seven birisi oluyor. Allah Teala o kişinin bütün ibadetleri seven, mutlaka yerine getiren bir insan olması için onda değişiklikler yapıyor. Ona namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevdiriyor. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hadi ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gökler sizin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin bütün gök katlarını aşmanızı, bütün mutlulukları enine boyuna yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır, sizi takip etmektir ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerini zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine İblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah Teala'nın düşündüğü neydi? Allah Teala insanı sağ salimden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah Teala, ey iblis diyor, sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
Sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iç dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. Dış dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı. Bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah-u Teala onlara ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu, donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübi ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumil azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var, burada fizik vücudun teslimi var, burada nefsin teslimi var, burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menübine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl, bila tekunin minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime, 32. ayet-i kerimede diyor ki, Allah-u Teala o müşriklerden olma ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı?
daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor.

kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, ilahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah-u Teala geri istiyor sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Münteha, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle doldu. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayıp olarak çift yarattık diyor Allah-u Teala.

Bu da terazi dengede zıttıyla kayım. Birisi %100 haslet Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım. Siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman, kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruhu vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah-u Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru, önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine, Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece
Rahmet nuru kişinin kalbine girebilir, %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa, tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz. Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavatlar, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerde o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu,
%80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin harcı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, evuzunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda
Muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım içimde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar.
ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. 7 safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz
Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları havidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi El-Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum, sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi, sizde olmayan şeylerin
olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ama Allah Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir.
ilham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan

Öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

Karanfil bakalım nasıl tesir edecek. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu, eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün için dedi, Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli. Sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahu seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder.
ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derecat negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur.

kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsiniz için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır.

0: ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah-u Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, İşte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmete hasret ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvve platformundaki, kuvve standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki, alallahu kastü sebilini. Sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse, Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşat makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra dikey bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat ille diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabutun. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu, hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın, takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica diyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden